Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seni. Viyana FM.

Haber. Vion FM'de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Vion FM'de. Vion FM. Ali Süzen yayında. Vion FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni haftanın ilk iş gününden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

mega süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmet vermekte. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61. Arztzentrum Simmering, Geiselbergstrasse 28. Bowl Kebap, Parndorf ve Floridsdorf. Kun Kargo, Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Florya Events Dekorasyon. Starreisen. Gürbey Restorant, Roto Home ve Roto Möbel katkılarıyla Ali Süzen'i dinlemektesiniz. Yayın sponsorlarımıza değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum.

Mesajlarınız için +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp numarası. +43 660 130 1979 Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyoruz.

yol durumunu sunacağız ama yol durumuna biraz vaktimiz var. An itibariyle A23 çok fena, çok yoğun. A4 Viyana istikametine doğru kaza nedeniyle neredeyse kapalı. O derece yoğun. A4'teki yoğunluk havaalanından başlıyor Viyana sınırlarına kadar. O derece 20 kilometre neredeyse trafik var. A23 Süt-Ostangent'e 22. Viyana bölgesi. Trafik yoğunluğu Geverbe Parkstadt'tan başlıyor Anderske'ye kadar. Yaklaşık 5-6 kilometrelik bir trafik yoğunluğu var. Dargın yaşadık sanırım, dargın öleceğiz. Bilginiz olsun, bu iki yolu kullananlar alternatif güzergahlara yönlensinler. Farklı yolları kullansınlar.

bizlere. Emrah günaydınlar kardeşim, kıymetli abim, iyi haftalar dilerim diyor. Çok teşekkürler Emrah Karateke. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. İki, dört, beş tane mesajımızı ayırdık. Raşit günaydınlar. Güzel bir hafta diliyorum tüm dinleyicilere. Atep grubuna da sonsuz teşekkürler. Bizlere güzel bir şenlik geçirmeyi sağladıklar için diyor. Eyvallah Raşit, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Aziz Başkan, Guten Morgen, günaydınlar Aziz Başkan, hoş geldin kardeşim. Aziz Başkan, senin patron dün şenlikteydi ama seni hiç göremedik. Tamer, günaydınlar kardeşim, mutlu haftalar, hoş geldin, sesindeyiz tabii ki diyor, eyvallah. Guten Morgen patron, güp güzel bir gün diliyorum. Hoş geldin Spartalı Ayşe. Günün güzel olsun, güzel bir haftan olsun. Günaydın, hayırlı haftalar herkese. Suat, hoş geldin Suat, güzel bir haftan olsun. Vay vay vay, günaydın abi, hayırlı sabahlar. Bol bereketli, güzel bir hafta diliyorum herkese, kolay gelsin diyor. Mahmut Akça Göz geldi. Lütfen soğuk tüketin diyor. Hibiskus içiyor. Her sabah olduğu gibi. Eyvallah Mahmut. Güp güzel. Mus mutlu bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun. İbrahim Polat, günaydınlar. Güzel bir haftan olsun kardeşim. Aynur Demircan, günaydınlar. Herkese mus mutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hakan, günaydınlar kardeşim. İstanbul Sultan Gazi. Hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyorum. İşin gücün rast gelsin Hakan. Tülay Hanım, günaydınlar. Yorgun bir hafta sonundan sonra seni burada görmek, duymak çok güzel. Herkesin emeğine sağlık. Yine çok güzel bir etkinlik oldu diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı, sağlıklı haftalar diliyor. Eyvallah, sağ olasın. Aleyküm selam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Güzel bir haftamız olsun. Olsun Mustafa, güp güzel, mus mutlu bir haftamız olsun. Murat abi geldi, Murat Erdatlı. Günaydın, hayırlı işler, hayırlı günler herkese. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. Valla dün bir sıra Murat abi gördük ama öyle gözümüzün ucuyla gördük. Çok yoğundu dün. Ekstra bir yoğundu. İğne atsan yere düşmeyecek bir vakitti. Saat 5-5.30 civarıydı herhalde. Hiç ilgilenemedik hiç. Murat abi, güzel bir günün olsun, kolay gelsin. Mehmet, günaydınlar kardeşim. Ali abi, yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Eyvallah Mehmet. 22. bir yandan Mehmet. Abi diyor A23 berbat yine. Eyvallah Mehmet, aynen. A23 çok kalabalık. 22. Viyana istikametinden Favoriten istikametine gidecek olanlar A23 berbat. Aynı şekilde A4 trafik kazası nedeniyle havaalanından itibaren Viyana'ya doğru, Viyana'ya kadar kapalı yol. Sık sık hatırlatıyorum ki evden yeni çıkanlar, çıkacak olanlar dikkatli olsunlar. Ali abim günaydın, tüm Viyana'ya selamlar. Sıradaki şarkı iş arkadaşım Selim'e gelsin. Mustafa dede, günaydınlar. Guten Morgen. Selim, sana da günaydın Selim. Gelsin sıradaki bütün güzel eserler Mustafa'ya ve Selim'e gelsin. Gonca Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar.
güzel bir haftan olsun.

Günaydın abim, hayırlı bereketli haftamız olsun, iyi yayınlar. Eyvallah Ahmet Yakup Duman. Ahmet'le birlikteydik hafta sonu, yan yana tezgahlar. Bol bol sattık. Silipi Aydar burada mı Silipi Aydar? Ayten Hanım günaydınlar. Güzel bir haftan olsun, hoş geldin.

0: Hızlıca bakalım top 5'te kimler var? Top 5 listemizin 5 numarasında bugün bayram var. Aleyküm selam bayram, hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar, sağlıklı, huzurlu, sorunsuz bir hafta dilerim diyor. Eyvallah bayram, yolun açık olsun kardeşim. Yani gideceğin yollarda trafik olmaz inşallah bayram, sana edeceğimiz en güzel dualardan biri. Yıldız Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hepimizin günü güzel geçsin, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın, hoş geldin. Top 5 listemizin 5 numarasında bayram vardı. 4 numarasında Yıldız Hanım var. Top 5 listemizin 3 numarasında Yasin var. Flor Tek, Yasin tek baş. Yasin'im günaydın, hayırlı sabahlar, aleyküm selam. Kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun Yasin. İki numarada Dündar var. Günaydınlar Dündar, güzel bir haftan olsun. Dündar da Viyana'daydı hafta sonu. Şenlikteydi, cumartesi günüydü. Ta Amstetten'den geldiler. Şeytanın Viyana ve Amstetten şubeleri buluştu şenlikte. Ben o bölgeden hemen uzaklaştım. Top 5 listemizin 1 numarasında Sadık var. Sadık günaydınlar kardeşim, güzel bir haftan olsun. Sadık da cumartesi günü gelenlerdendi. Gelen arkadaşların ayaklarına sağlık ama dediğim gibi ilgilenemedik, çok yoğundu. Aleyküm selam Nihat, hayırlı sabahlar kardeşim. Ali abi hayırlı haftalar olsun. Saat 7.19'da mesaj gönderdim, umarım birinci olmuşumdur diyor. Sen birinci oldun, sen gönüllerin birincisin be Nihat. Vallahi gönüllerin birincisin kardeşim. Sana kupanı takdim edeceğim Nihat'ım. Güzel bir haftan olsun. Bugün okul günü, okulda ders verecek Nihat. Günaydın sevgili Ali Süzen. Bugün de Edirne'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Oo Haydar amca, Edirne. Haydar amca sen ne yaptın ya? Vallahi yol yaptın Türkiye'yi. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Güzel bir haftan olsun Haydar amca. Haydar'ım geldi. Günaydın Ali abi, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalarımız olsun. Maşallah 4 günlük şenlikte ekip olarak her şeyi düşünüp başardınız. Emeğinize sağlık. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun Haydar'ım. Sen de çok iyi oldun. Vallahi Haydar da 4 gün boyunca, öncesinde de bizle birlikteydi. Geldi geçti. Ali Dinç günaydınlar, güzel bir haftan olsun. Ali Dinç hoş geldin. Hacım günaydınlar, hayırlı pazartesiler. Eyvallah hacım, hoş geldin. Güzel bir gün olsun. Hacım da ailece Atep aile şenliğine gelenlerdendi. Cumartesiydi galiba. 4 gün olunca hatırlamakta zorlanıyoruz. Haydar amca İzmir'e doğru gidiyor. Hadi bakalım Haydar amca, yolun açık olsun. Süleyman geldi, Şimşek VIP. Süleyman'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Eyvallah, işin gücün rast gelsin Süleyman. Çok çalışıyor adam, çok. Hiç aksatmıyor. Okul yolunda devam. Elis ve Elias, Guten Morgen.
1: Bana müsaade beyler, bu masa beni eyler.
0: Sayende A4'ten çıktım. Fişament, B9, Şeveat, sonra Handaski ve A23. Genzendorf diyor. Thank you. Ne demek bayram ya? En iyisini yapmışsın. A4'te kaza var arkadaşlar. Terk edin o yolu. Trafik yoğunluğu havaalanından başlıyor neredeyse. Ta ki Viyana'ya kadar. Çok ama çok kalabalık. A23'te trafik Geber ve Parkstadtlau'dan başlıyor. Ta ki Handaski'ye kadar o yolu da terk edin. Günaydın Ali abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Vazgeçemediğim tek şey tabii ki Viyana FM. Kolay gelsin. Hem sana hem de bütün çalışanlara. Cansu geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Cansu. Abi diyor, herkese cumartesi geldin diyorsun ama ne hikmetse ben dün de hariç kimseyi görmedim diyor. Şeytan toplantısı yaptık aramızda. Birkaç kişi daha alacaktık diyor. Olmadı diyor. Bak. Bak mesela Dündar Sadık'la tanıştı. Aynı masada oturduk. Gökhan İnal geldi Amstetten'den. O da aynı masadaydı. Sen böyle giderken yandan yandan gidersen kimse görmesin diye öyle olur tabii.

0: Emine abla günaydınlar. Güzel bir hafta diliyor. İyi yayınların olsun. Sağ olasın abla. Güp güzel, musmutlu bir hafta diliyorum. Hoş geldin. Abi ben de dün geldim saat 3'te. 3-5 arası. Ama diyor seni göremedim. Acayip bir yoğunluk vardı. Aynen. Dün saat 3.30'dan 5.30-6'ya kadar aşırı bir yoğunluk vardı. İğne atsan yere düşmez dedikleri bir yoğun. Saat böyle 6.30-7'den sonra sakinlemeye başladı ama gene yoğundu. Tam saatinde gelmişsin Mehmet. İsmail Koçer, bak İsmail Koçer de şenlikteydi. Günaydın Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sesindeyiz. Eyvallah İsmail, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun kardeşim. İsmail de şenlikteydi İsmail. İsmail de pindirin içiyor be. Tarkan da pindirin içiyor Tarkan. Tarkan derken bu bizim Tarkan var, telefoncu. Yanlış anlaşılmasın.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrack araç takip sistemleri var arkadaşlar. Viyana trafiği bugün de çok yoğun. A23 Süt Ostangent'e 22. Viyana'dan Favoriten istikametine doğru trafik yoğunluğu çok ama çok fazla. Şu anda trafik yoğunluğu nereye kadar? Geverbe Parkstadtlau'dan başlıyor. Handaske'ye kadar çok ama çok yoğun. A22'de de aynı şekilde çok yoğun. Nereden başlıyor? Reisbrücke'nin girişinden başlıyor yoğunluk. Reisbrücke'nin girişinden trafik yoğunluğu başlıyor. Yine Handaske'ye kadar devam ediyor. Şu anda Wagramer Strasse üzerinde bile aşırı yoğunluk var. Alternatif güzergah olarak burayı kullanan dinleyicilerimiz bilgilendirelim. Alternatif güzergahlarda da yoğunluk başlamış bulunmakta. A4 havaalanı yolu kaza nedeniyle çok ama çok kalabalık. Trafik yoğunluğu an itibariyle havaalanına kadar dayandı. Yolda kaza var. Kaza olduğu için yoğun, çok ama yoğun. Kırmızının en son hali. Espir bağlantı bölgesinde de aşırı yoğunluk var kaza nedeniyle. Espir. Yine havaalanı yolundaki kaza nedeniyle Handaske yolu da neredeyse kapanmış. Hem bir kaza olmuş orada da, hem de otobanın yoğunluğu o bölgeye kaymış. Handaske yolu da kapalı arkadaşlar. Hafen. Kırılan kalp. Liman var biliyorsunuz orada. O yol komple kapalı. A2 Viyana istikametine doğru Traiskirchen bölgesinde trafik yoğunluğu var. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı Altmannsdorfer Straße, Breitenfurter Straße yoğun. Knoten-Wösendorf çok yoğun. Trieste Straße Metzlensdorfe Platz çok yoğun. Nussdorfe Gürtel çok ama çok yoğun. A22 Nordbrücke çok yoğun. Evet arkadaşlar, genelleme yapalım. Südostangent'e çok ama çok yoğun. A22 Kaisermühlen tünelden itibaren çok yoğun ve A4 havaalanından itibaren Viyana'ya kadar neredeyse yol kapalı. Kaza var, kaza olmuş. Bilginiz olsun, alternatif güzergahları mutlaka düşünün. Belki biraz uzun süreceksinizdir arabayı ama her halükarda hareketli olmak araba sürerken insanı daha da rahatlatıyor. Ben bu hatırlatmayı yapmış oluyorum. Yolunuz her daim açık olsun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Şenol geldi, hoş geldi. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar dilerim diyor. Eyvallah Şenol. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Hasan abi hoş geldin. Aleyküm selam. Mus mutlu sabahlar. Hayırlı işler tüm Viyana FM ekibine ve de dinleyenlere. Sevgiler selamlar. Eyvallah abi. Dün Hasan abi de bak şenlikteydi. Dün 7 gibi falan geldin herhalde değil mi Hasan abi? Tam güzel saatte geldi böyle. Yoğunluğun hafiflemeye başladığı. Kalabalıktı ama hafifti. Öyle üst üste değildi insanlar. O saatlerde geldi. Süleyman günaydınlar. Abi hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Süleyman da 4 gün boyunca şenlikteydi. Yoruldu Süleyman baş. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir haftan olsun. Hoş geldin. Hepinizi tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyondu. Her şey güzeldi diyor. Eyvallah Murat abi. Süleyman Şimşek ve Ali Süzen amcalarına selam var diyor. Yine okula yalnız gideceğim diyor. Aa Mina'ya bak sen. Süleyman Şimşek amcasına ve Ali abisine günaydın diyor. Mina Guten Morgen günaydın fıstık. Alya da babasıyla gidecek. Kırılan kalp körelmeden gel. Sabrım beni döndürmeden. Yanan ateşi söndürmeden gel. Gözlerimde küçülmeden. Yasin geldi, hoş geldin. Star Rising Graz. Sabrım beni döndürmeden. Yasin günaydınlar. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Fadime Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta diliyorum. Minik renk taşına selam söylüyor Süleyman Şimşek. Allah zihin açıklığı versin minik renk taşı. Vay Mina sarı kırmızı vay vay vay vay. Muratlarla günaydınlar. Cümleten hayırlı sabahlar. Hayırlı işler herkese kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Güp güzel musmutlu bir haftan olsun. Hoş geldin.

Pastırmayı iyi götürüyordun diyor. Götürmem mi ya? Nihat Usta'nın ellerinden vallahi adam yapıyor bu sporu ya. Pastırmalar, sucuklar Nihat Usta'nın ellerinden. Tam Kayseri. Yedik yedik. Kilo kilo da aldık. Kemal müdürüm geldi, hoş geldi. Oberstray müdürümüz Kemal. Guten Morgen, günaydınlar, güzel bir haftan olsun. Ya Yasin, sen de geleydin, sen de götüreydin. Steiermark müdürümüz Yasin. Götürüyordun diye. Gelmezsen nasıl götüreceksin sen? Biz oradaydık. Günaydın herkese. İyi bir hafta diliyorum. Hüseyin abi geldi. Hoş geldi. Eyvallah abi. Senin de güzel bir haftan olsun. Günaydınlar herkese. Sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Eyvallah. Bayık Coşar. Güp güzel. Musmutlu bir haftan olsun senin de. Çok teşekkür ediyoruz. A4 yaprak kımıldamıyor diyor ya. Eyvallah bayram. Yan yola girdiği için bayram çok şanslı. Çünkü A4 resmen durmuş durumda Viyana istikametine doğru. Çünkü trafik kazası var. İnşaat olan bölgede trafik kazası var. O yüzden yol muhtemelen komple kapatılmıştır. Maalesef yaz şenliğinde yoktum, katılamadım. Almanya'da düğündeydik diyor Fadime Hanım. Sağlık olsun, seneye artık. Şurada seneye ne kaldı ki? Graz bu hafta yoğundu diyor. 4 tane düğün, 3 tane taziye. Hey maşallah. Vallahi Yasin'de, Graz'da ne kadar düğün var, ne kadar taziye var, ne kadar organizasyon var. Her yerde Yasin var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Evlenenlere de mutluluklar diliyoruz. Hayat böyle işte. Bir tarafta gülüp oynayanlar, eğlenenler. Bir tarafta ağlayanlar, yas tutanlar. Hayat.

Eyvallah İsmail. Şenlik gayet güzel demeyi geçenlerden Allah razı olsun diye. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın cümlemizden inşallah. Her yere gitmiyorum artık. Yarısına gidiyorum. Size aklım hiç ermiyor. Sen, Ahmet Fidan her akşam başka bir yerdesiniz. Nasıl oluyor bu iş diyor. Ben hafta içi işten eve direkt diyor ya. Vallahi benim de aklım ermiyor. Nasıl yetişiyoruz ya. Al benden de o kadar. Vallahi biz de her yere gitmiyoruz. Gidemediğimiz yerler var. Gittiklerimizi görüyorsunuz sadece. Bir de gidemediklerimizi bir görseniz. Sırtını döndün bana, uykularımı zindan edip ve hala utanmadan diyor Yasinler diyor bir sıfır önde diyor. Murat Erdat'tı diyor. Üç tane gitmiş, dört tane yuva gelmiş diyor. Yuva kuranlar gidenlerin yerini doldurur yakında.

0: bir sevdam.
1: Ali abi günaydınlar. Ali abi İstanbul Ömerli. Kıymetli büyüğüm, kuzenim. Kardeşim hayırlı yayınlar. Seni unuttuk zannetme diyor. Buradayız diyor. Memleketten yeni döndük. Ha, bayram için memlekete gidenler de bugün. Ali abim var. Fatma ablama da yengeme de sevgiler selamlar. Tabii Türkiye'de 9 gün Kurban Bayramı tatili vardı. Herkes memleketine gitti.

Hatırlar gibi oldum ya. Suat annesinin doğum günü için ekstra izin almıştı. Hatta kaynanası için de alıyordu. Siz olsanız yapar mısınız bunu? Oydu, konu buydu. Soracağız. Çok güzel şenlik olmuş. Emeğini geçen herkese teşekkür ediyor Suat. Eyvallah Suat. Yemekli olup da gidemediğiniz şenlikler, programlar varsa diyor, talibiz diyor hacım. Tadabiliriz gidip de diyor, bak. Ah ah, o yemekleri tatmak için ne kadar oturuyoruz bilseniz, ne muhabbetler ediyoruz be. Kolayına tadamıyorsun o yemekleri hacım. Ah hacım ah. Hadi bakalım, hazırsak hemen soralım. Suat dedi ki, bugün dedi annemin doğum günü var, izin aldım dedi. Yarın işte annemin doğum günü var, izin aldım. Kaynanamın doğum günü olduğunda da izin alıyorum. Eşimin doğum günü olduğunda da izin alıyorum iş yerinden. Allah Allah. Ben ilk kez öyle bir şey duydum. Ömrümde öyle bir şey yapmadım ben ya. Siz olsanız yapar mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım soralım. İsimsiz. Kaynananız için, kaynananızın doğum gününde izin alır mısınız? Fıraya alır mısınız? Hadi bakalım. Ya da aldınız mı?

Onur, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Almanya'dan döndün mü Onur? Bakalım Onur dönmüş mü, ama dönmüştür ya. Kayınananızın doğum gününde iş yerinden izin alır mısınız? Yani urlopunuzun bir gününü kaynananız için kullanacaksınız. Bak bak bak. Tarkan da pindirik içiyor. Tarkan.

Yani Ali diyor, seninki de iş mi diyor Murat Erdatlı ya. İlla bizi de bozana kadar uğraşıyorsun diyor. Şimdiki aklım olsaydı Suat'la ilgili sorular sorduğunda Emine bile Suat'tan uzak dur diyormuş. Bak Emine ablayı görüyor musunuz? İlla diyor bizi bozacaksın diyor ya. Emine abla onu bile diyor. Suat'tan uzak dur, bozarsın. Yok canım, demez öyle Emine ablam ya. Onu sen diyorsundur Murat Erdat'la. An bu an, vakit bugün, sev hadi. Hacım diyor ki ben diyor eşim için izin alıyorum. Eşimin doğum gününde hem birlikte geziyoruz hem de ben dinlenmiş oluyorum diyor. Eyvallah hacım. Ama burada mevzu bahis kaynana. Kaynanan için izin alır mısın? Kaynananın doğum gününde izin alır mısın? Abi ben kendi doğum günümde bile izin almıyorum diyor. Anamın doğum günü desem anam sevmez böyle sosyete işlerini. Benim doğuranın doğum gününü kutlamadıktan sonra gerisi boş diyor. Eyvallah kardeşim. Vız gelirdi bana, aklın bütün ezberleri dinlerdim kalbim. Süleyman'dan annesi de benim annem gibi sevmez öyle şeyler. Dışarıda yemek yemeyi bile sevmez.

Raşit, abi diyor ben çok izin almak istiyorum kaynananımın ve annemin doğum gününde ama diyor 13. ayın biri diye kaydoldukları için diyor izin alamıyorum diyor. Yoksa diyor kesin izin alırdım diyor Raşit. Kesin. 13. ayın biri. Kaynanam olmadığı için alamam. Şu anki psikolojimle alırdım izin diyor. Yokluğunda değeri biliniyor. Herkes sevsin kaynanasını. Vay be. Ispartalay şöyle diyor. No abi diyor. No no no no. Ben almayayım abi. Alaydım be. Kendi doğum günüm için bile izin almıyorum. Hele de olayın içinde kaynanam varsa ekstra çalışırım, mesai yaparım o gün diye. İsimsiz okuyayım bunu. Olayın içinde kaynanam varsa diyor ekstra mesai yaparım. Ne izin alması ya diyor. Vay Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Kutçu takımlar şekilsin öyle. Kıyakmış ablam bana da söyle. Kendi doğum günümde bile çalıştım. Kaynanam yani eski insanlar doğum günü kutlamadığı için ben almıyorum diyor. Sıkıntı yok diyor. O değil mi? O da iyi. Yani eski insanlar sevmiyorlar öyle doğum günü falan filan. Rıza günaydınlar kardeşim. Ali abi saygılar. İyi valla. Güp güzel musmutlu bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun Rıza. Dört gün boyunca yan standta bana komşuluk yapan Pindrings Genel Müdürü Süleyman Baş ve yardımcısı Utku'ya teşekkür ediyorum. Komşuluk önemli diyor. Ne Pindrings içtik be diyor. Denemediğim tat kalmadı kesene bereket. Afiyet olsun kardeşim. En iyi müşterimi saydardı. Vallahi adam palet ya palet palet içti ya yok böyle bir şey. Musluktan su aksa bu kadar içmezdi.

benim gibi damat bulmuş, daha ne istiyor diyor. Değil mi Hasan? Ha, o da iyi. Fıray ne yapacak diyor ya, benim gibi damat bulmuş. Doğru söylüyorsun valla. Bu devirde öyle iyi damat bulmak

0: bak Emine abla ne diyor? Emine ablanın mesajı önemli. Öne aldım o yüzden.
1: Ne o Demet abla, Mehmet abla?
0: Şimdi diyor bak diyor. Olay şöyle diyor. Murat Suat'a benzerse benim bünyem alışık değil. Hasta olmaktan korkuyorum. Alıştım böyle gürültülü yaşamaya diyor. O yüzden Suat'tan uzak dursun diyor. Suat kardeşim. Yani mümkünse biz seninle tanışmayalım ya vallahi. Aynı ortamda nefes almayalım. Böyle uzaktan uzaktan iyi telefonla. Neco günaydınlar Neco. Güpgüzel musmutlu bir haftan olsun kardeşim. GMZ Gastro. Helsbergstrasse 6B 23. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Valla Neco da şenlikte. Kebap mis. Götür kebapları Neco. Biz garibanlar orada çalışalım. Aç susuz. Adaşım, renktaşım sağ olsun bizi bol bol pinledi diyor değil mi? Valla renktaşlarına torpil geçmiş Süleyman. Haydar komşuluktan yırtıyor. Süleyman renktaşı. İç içe bildiğin kadar palet palet sattık. Nedir bu böyle ya? Biz sattık zannediyorduk. Meğerse ki Süleyman içmiş onları. Haydar'la Süleyman içmiş hepsini. Bir dikili ağacım yok. İyileri yakacak, kötülere bakacak. Daha iyi çıktı mı beni bile satacak. Yolun ötesinden yüreğime... Erkek adam çalışmakla meşgul olur. Nedir o doğum günü falan filan. Hadi oradan diyor. Hadi oradan diyor. Eyvallah canım.

Benim kaynanamın iki tane doğum günü var. Her ikisini de kutluyoruz. İzin alıyor musun peki her ikisinde de? İsimsiz okuyayım bunu, dur. Vallahi iki tane doğum günü var. Her ikisini de kutluyoruz. İzin alıyor musun peki?

Benim ilk doğum günümü 50 yaşında kutladım diyordu. Akşama kadar çalıştım. Bir dahaki doğum günüm 11 gün sonra, unutmayın ha diyor. Bak, Murat Erdatlı doğum günü mü var senin? Ah canım, kıyamam sana. Nadi abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftan olsun. Almanya'da çalışan eşim Mahmut'a çok selam olsun diyor. Ve aleyküm selam Nadi abla. Almanya'da çalışan Mahmut, Almanya'da mısın Mahmut?

Bak ne dinleteceğim. Madem Almanya'da çalışıyor. Ben düşünde savruldum. Otanda bugün. Rıza, konu sana göre hiç değil be kardeşim. Valla sen taksini sür, müşterine bak. Ne yapacaksın? Konu senlik değil. Ne yazacağını ben biliyorum. Kaynananın doğum gününde iş yerinden izin alır mısın Rıza? Yani kaynananın doğum günü var. Bugün taksi sürmeyeceksin abi. Evde oturacaksın, yatacaksın. Ah mis. Sonra kaynananın doğum gününü kutlayacaksın. Öncesinde hazırlığı falan vardır onun mutlaka. Hediye alınacak falan. Yapar mısın bunu Rıza? Ben bilmiyorum ne diyeceğini.

Suat diyor ki Emine abla sen de haklısın. Sana diyecek bir şey yok. Sen diyor Murat abimi öyle sevmişsin, öyle kabul etmişsin. Murat abim de sevilecek adam diyor. Bak Suat gene ince ince. Kızını mutlu edemediğiniz kaynananın doğum gününde izin alsanız ne olur, almasanız ne olur diyor Tamer. Bah hele, bah hele, bah, bah, bah. Tamer niye karıştırıyorsun ortalığı? He? Hikayem uzun, dertlerim ne hoş buldum. Hazır ola geçip tekbir veriyoruz Ali abi diyor. İstersen yapma diye. Vay be, o derece vahim mi durum? Vallahi istersen yapma diyor. Kim ne derse duymuyorum, yalvarırım. Ispartalı Ayşe soruyor. Patron sen izin alır mısın diyor. En son bu soruları Salih abla soruyordu. Salih abla bıraktı artık, yıldı. Ispartalı Ayşe başladı. Ben güya gidip bir tane pindirik salacaktım kendime. Hala gidip alacağım, hala. Dur şu şarkıyı yayına vereyim de ondan sonra gideyim.

Raş diyor ki 13. ayın biri, 1. ayın biri olarak kabul edildiği için diyor o günde fray oluyorum, izin almama gerek kalmıyor diyor. Vay. Çok şanslısın Raşit. Raşit'in doğum günü de 10 gün sonraymış, hatırlatayım diyor. Raşit hazırla bir organizasyon da gelelim. Şöyle bir salon kirala, pastayı mastayı al, yemekleri, börekleri, çörekleri hazırlat. Biz hediyemizi alır geliriz Raşit. Sıkıntı yok ama sen bir organizasyonu yapman lazım. Sen yap organizasyonu, ilk ben geleceğim hediyemle.

0: Rıza diyor ki abi diyor kaynanam kırmızı çizgim diyor. Ama kesinlikle izin almam diyor. Vay be. Rıza ben biliyordum öyle bir cevap vereceğini.
1: Rıza ve biz taksiciler kaynanamızın böyle yakınların doğum gününde taksimetreyi sabahından açıyoruz. Akşama kadar onlarla kutluyoruz doğum gününü. Akşam bittikten sonra taksimetreye bakıyoruz. Ne yazıyorsa onu da kasiyen yapıyoruz.
0: O da iyiymiş. Tüm günü kaynananla geçiriyorsun ya Murat abi. İyiymiş ya. Tüm taksiciler böyle yapıyoruz diyor. Bak Rıza taktik öğren taktik. Öyle bam bam bam yok. O da dertli, o da yaralı. Hiç yapmadım, izin de almadım. Çünkü aynı evde yaşıyorduk. Artık hiç yapamayız. Çünkü her ikisi de rahmetli oldu diyor. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Bir güzel ben sevdim. Soruyu bir de şöyle soralım. Kaynana adaylarına damadınızın izin almasını ister miydiniz diye bir soralım diyor. He bak mantıklı. Gürcan abi geldi. Kahvesiyle geldi yine. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah Gürcan abi, güp güzel musmutlu bir haftan olsun.

Raşit de çakal. 10. yanında diyor, tuttuğun yerin anahtarını ver diyor. Ben süslerim. Sonra davet ederim sizleri diyor. Orası beleş değil ki Raşit, parasıyla orası. Günlük kiralıyoruz. 500 lira Raşit, 500 lira.

Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün ve hafta diliyorum. Demet geldi, hoş geldi. İkisi de anne sonuçta, benim için ayrı gayrıları yok. Gerekirse ikisi için de izin alırım diyor. Yok, izin alırsın, o ayrı da doğum günlerinde izin alır mısın kaynanaların Demet? Soru bu. Kaynananızın doğum gününde izin alır mısınız?

Kıymetle şimdi an itibariyle yayına katıldı. Hazır ola geçtim. Rahat hazır ol. Rahat hazır ol. Vay Allah razı olsun ya. Vallahi çok yoruldum diye. Benim hatun beni tatile götürecek. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yayında yokum arkadaşlar.

Ağlattınız beni sabah sabah diyor. Düğünümüz var. Oğlum İlhan evleniyor diyor. Oo Nadiye abla hadi hayırlı olsun. İlhan'a şimdiden mutluluklar diliyoruz. Nadiye abla niye ağlıyorsun ya? Şarkı gönderdim sana. Keşke ünlü Onur da şenlikte olsaydı. Şeytanlar buluşmasına şahitlik ederdi. İki şeytan bir olunca değişik bir ortam oldu diyor, değil mi? Vallahi ben hemen uzaklaştım olay bölgesinden. Birbiriyle konuştuklarını da hemen anlıyorlar birbirlerini. Değişik bir dil konuşuyorlar. Ben bir şey anlamadım diye. Nece oluyor Haydar? Nece oluyor? Haydar sen izin alıyor musun kaynananın doğum gününde? Onu soralım sana Haydar, öyle yok. Öyle kaçamak cevapları yok. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Güzel bir haftamız olsun. Olsun be, Şerife müdürümüz geldi. Güp güzel, musmutlu bir haftamız oldu. Olsun, bak oldu dedim, Allah söyletti. Haftamız güzel olacak demek ki. Tarkan da pindirik içiyor Tarkan. Benim gemi geliyor diyor. Oo Murat abi. Abi kaç kişi var o gemide ya? Manzara güzel ama Murat abi. Aziz Başkan.

Haydar elinde telefon, hiç önüne bakmıyor. Yemin ediyorum sırf telefon videosu geldi şimdi. Elinde telefon yaza yaza geliyor. Gözünün önünü görmüyor. Birisi çelme taksa haberi olmayacak Haydar. Yazık ya. Yaza yaza geliyor telefonda. Murat abim haklı ama diyor kaynana Türkiye'de sağ olsun elimi cebimi arttırmıyor. O kadar mal mülk var. Ankara'da diyor vay yapma ya. İyi iyi. Sen zengin olacaksın be Rıza. Çalışmana gerek kalmayacak. Vallahi güzel dualar var kaynanan için de. Yenge dinlemiyordu değil mi Rıza? Kaynananı Allah ölmüşlerine kavuştursun be Rıza. Selam abi, iyi yayınlar, iyi haftalar. Yanımdaki bırak izin almayı, bir gün önceden izin alıp balon şişiriyor diyor Yasin. İzin almayı bırak, bir gün önceden izin alıp balon şişiriyor. Baba baba baba. Ya makinesi var onun Yasin, niye uğraşıyor Dündar öyle ya? Dündar oğlum o üflemekle biter mi ya? Al bir tane makine, basıyorsun düğmeye, fıs, dolduruyor. Ali abi diyor atış serbest, rahat ol diyor. Eyvallah Rıza. Ben duayı yaptım artık. Gerisi takdiri ilahi. Yapacak bir şey yok. Alırım abi, niye almayayım diyor. Sonuçta eşimin annesi. Eşimi seviyor isem annesine de değer veririm tabii ki. Eyvallah. Abi yok, Demet'ten bize ekmek çıkmayacak ya. Beklediğimiz cevapları vermiyor hiç. Hiç ortalığı karıştırmıyor. Uslu uslu cevaplar veriyor. Damadın beyni yok mu? Ne yapacağını bilmeyecek, kusura bakmasın diyor. Yetmeyen aklıyla damatlar karar almasın o zaman diyor. Kalksın o masadan diyor ya. Damadın ağzına da diyor biberon verelim diyor. Ne anlatması zor. Abi diyor ama sıkıntı diyor, yedi bacanak bir kayınço var. Abi o kayınço yedirmez size o malları Rıza. Vallahi yedirmez. Bir kayınço yedi bacanak abi. Vallahi kan akar orada, sıkıntılı. Kaynananı Allah uzun ömür versin be Rıza. Duayı değiştiriyorum, ne diyeyim. Kaynanan sizin sigortanız gibi bir şey yani. Varlığı yetiyor kaynananızın. O olması ortalık karışacak. Miras davası sıkıntı, çok sıkıntı.

Bugün günlerden hayatıma değer katan, beni benden daha çok seven, benimle üzülen, benimle sevinen, ömrüm, aşkım, prensesim, gönlümün sultanı, kızım Lara'nın doğum günü. Ömrü uzun, bahtı açık olsun, cancağızım, prensesim diyor Bayram. Eyvallah Bayram. Lara'nın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Rabbim sağlıklı, sıhhatli, sevdikleriyle birlikte nice güzel ömürler nasip etsin. Bahtı ve yolu açık olsun inşallah. Bak, Haydar'dan hiç beklemediğimiz bir cevap geldi. Hepimiz bir gün kaynana kayınbaba olacağız. Empati yapalım. Sevgili saygılı olalım. İzin alalım. Vay vay vay Haydar. Ali abi diyor, ne dememi bekliyorsun ki diyor. Gününü seven dikenine katlanır. Ne yapalım yani diye demek. Ya ortalığı karıştıralım biz. Mikser. Şimdi herkes ya izin alırız dese tadı çıkar mı konunun? Çıkmaz ya. Vallahi Haydar, dur. Sen selfie attıysan ben de sana selfie atacağım yani.

Şerife müdüremiz diyor ki, ha diyor, mikser diyor. Demem hoş geldin diyor. Rıza da diyor ki, sen izin alır mıydın Ali abi? Hazır yenge de buradayken diyor. Baba baba Rıza'ya bak, uyanık. Demet diyor, sen alır mıydın mesela abi diyor. Hep bize soruyorum. Biz de zor soruları sana soralım diyor. Ya ben moderatörüm. Aslında sizin bu sorduğunuzu Salih abla soruyor da şimdi o uyuyor. Güzellik uykusunda Salih abla.

Abi diyor, makina zevk vermiyor Dündar'a diyor. İlla üfleyecek o balon diyor. İlla. Kalp atışım tek sebebi. Kızım için değer diyor. Kızın için izin alırsın Dündar, onda sıkıntı yok. Prenses ya maşallah. Sen de beni. Abi Dündar'ın kız beni gördü, vallahi hemen kaçtı benden. Hemen gözler Dündar aradı. Bir kucağımızı alalım, sevelim dedik. Yok abi, beğenmedi. Tipimi beğenmedi ya. Bak madem çok merak ediyorsunuz. Bak benim hatun da burada. Biz abi öyle. Yani beni mi korkutuyorsunuz ya? Ne izin alacağım arkadaş? Doğum günü benim için sıradan bir gün. Ha kaynanam, ha annem, ha ben, fark etmiyor. Çalışırız akşam. Oturur, pastamızı keser, kutlarız yani. Ne yapalım şimdi doğum günü diye bir günlük aram verelim ya hayatımıza. Ben izin almam abi. Doğum günü, moğum günü. Kaynanamın doğum günü için falan izin almam. Bak, bak görüyorsunuz değil mi? Görün, görün, örnek alın beni. Ey yavrum ey.

Hem kaynanamdan izin almıyorum ki diyor Dündar. Yasin'den izin alıyorum. Kaynanam Yasin mi? Ben diyor Yasin'den izin alıyorum diyor. Kaynanamdan izin almıyorum. Kim kimin oğlusun diye sorarsan. Lara'nın doğum günü kutlu olsun inşallah. Bayram izin aldın mı yoksa kaynananı mı bekliyorsun doğum günü kutlamak için diyor Murat abi. Kaynana gelmeden doğum günü kutlayamaz bayram. Ay. Bakma burada atıp tutuyor da. Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey. Herkese mutlu hafta diliyorum. Hoş geldin. Haftan güzel olsun.

Murat Erdat diyor ki, Ali diyor, bundan sonra diyor seninle takılacağım diyor ya. Biraz bana da bulaşsın bu huylar diyor. Ya Murat abi akşama kadar takside gezdiriyor kaynanasını. Şerife'm hoş buldum gülüm, Demet'in mesajı. Ali abi senin gibi centilmen birine yakıştıramadım. Sen diyor şimdi yengenin kalbini kırdın diyor. Bir hediye yok canım, onun kalbi niye kırılsın? Başım ardı dumanda, vurma günahımı alma. Erkan'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Erkan cuma günü geldi şenliğe. Cuma günü oradaydı. Yok, perşembe günü, pardon ya. Yoğun olduğu gün. Erkan ilk gün perşembe günü şenlikteydi. Çok kalabalıktı. Ya diyor bak diyor aynı şeyleri söyletiyor, kaynatıyor diyor Salih abla diye. Vallahi cevabı da verdim aradama. Bak Haydar da sormuş. Hadi bakalım cevap alalım. Sen izin alır mıydın? Almam abi, niye izin alayım ya?

Ben kaynanamın doğum gününde izin almıyorum arkadaşlar. O günü sene başında milli tatil ilan ettiğimiz için. Milli bayram, milli tatil. O gün çalışmıyoruz, yayın da yapmayacağım, haberiniz olsun.

Abo, Ali abi ne örüyorsun sen diyor. Yürek mi yedin? Sen ne ördün iyi zaban köründe diyor. Valla yürek yedik geçen hafta ya. Çok da iyi de ha. Yaramış, etketmiş. Akşam eve gideceğim bak diyor, ona göre iyi düşün. Bir daha cevap vir diyor. Birdim cevabımı, izin almam ben ya.

Bak ya, benim hatun diyor ki ya diyor, benim bir yerim kırılmaz diyor, sıkıntı yok diyor ya. Hiçbir yerim de kırılmadı diyor. Bana centilmen olsun, gerisi hiç önemli değil diyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tencere kapak işte, sıkıntı yok. Kaynana baş tacıdır, onsuz hayat düşünemiyorum. Bunu en iyi sen bilirsin Murat Erdatlı abi diyor. Bayram diyor, bak bunu. Vay be. İsrafil günaydınlar kardeşim. Özırmak. Özırmak market. Abi okuyamıyorum, dilim de dönmüyor ya. Lea Bösdorf'tan dün tanıştık arkadaşımızla, sağ olsun ziyaret etti bizi. Hayırlı işlerin olsun, bereketli kazançların olsun inşallah İsrafil.

an itibariyle keskin bir ruhu dönüşüyor. Yok canım. Vallahi kaynananın doğum günü ne zaman bilmiyorum bile. Harbiden bilmiyorum. Vallahi benim doğum gününü bile çocuklar hatırlatıyorlar bana. Takılmıyorum öyle şeylere ya. Aleyküm selam Mehmet Eren. Hayırlı işlerin olsun abi de. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mehmet Eren hoş geldin. Dört gün boyunca, hatta öncesi de var. Çok yorulduk. Bugün de şenlik alanına gideceğiz. Tabii siz yediniz, içtiniz, gezdiniz, dolaştınız, oturdunuz, eğlendiniz. Bunun öncesi var, arkası var, sonrası var. Ciddi bir yemek var. Sabah 7.30-8, akşam 12. 5 gündür şenlik alanındayız neredeyse. Normalde günde 4-5 bin adım atan ben 20-25 bin adım attım. Çok yorulduk, çok. Ama değdi, yine muhteşem bir kalabalık. 20 binin üzerinde insan 4 günde şenliğimize katıldı. Atep aile şenliği. Alanında bir ilk herhalde. Yok böyle bir şenlik. Görmüşsünüzdür, videolarını izlemişsinizdir. Soralım, Atep aile şenliğinin videolarına denk geldiniz mi, izlediniz mi? Tanıtımlarına denk geldiniz mi? Bol bol video çekip gönderdik. Birçok videoyu ben çektim, hatta beni çektiler, ben konuştum. Şenlik alanında elinde mikrofonla gördüm seni diyen bir dinleyicimiz var. Numarası var ama ismini yazmamış. Abi mikrofonu gördüm, hemen elime tutuşturuyorlar. Yapmayın böyle şeyler ya.

Coşkun günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Keşke sağ olsaydı da izin alaydım diyor. Kızının doğum günü kutlu olsun. Eyvallah kardeşim.

Raş diyor ki, benim hanım diyor ki diyor, İster benimle ister anamla anlaş, fark etmez, anlaş anlaşma, hiç egal diyormuş ya. Beni Ankara'ya gönder tatile, sen ne yaparsan yap, başka bir şey ister. Raşit, sen de öyle yapsana, gönder Ankara'ya. Gönder izni abicim. Vallahi ben de bilmiyorum. Abi diyor, kayınvalidenin doğum günü. Çünkü kutlamıyor diyor, değil mi? Kutlamayınca bilinmiyor tabii, doğru. Yani eskiler kutlamıyorlar. Annemle babam da kutlamıyorlar. Ama bir gün babam acayip gol attı bana. İşte telefonla aradım halını hatırını sormaya. Bir şey lazım oldu. Hatta yanlış olmasın, doğum günü ne lazımdı? Bir iş vardı, onu hallediyorum babam için. Dedim, baba doğum tarihin ne? Oğlum dedi, bugün benim doğum günüm dedi. Yok canım dedim ya. Yok canım artık. Tabii arada mesafe olunca bir şey yapamadık. Aradım abimi, abi dedim ya, böyle böyle yapma ya dedi. İyi dedi, ben akşam bir pasta alayım hemen dedi, organize edeyim. Yani kutlamadıkları için öyle oluyor eskilerde.

0: Allah Allah, Allah Allah, telefonum çalmış sabahına. Kamil abi, sana da günaydın Kamil abi.
1: Gözlerin kalmış.
0: Gözlerinde gözlerin kalmış, çok güzel bir eser.

Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Emine Yalçın geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günü olsun. Dört gün yorgunluğun ardından açıkçası bugün nasıl yayın yapacağımı düşünüyordum. Zar zor kalktım zaten. Ama buradayız, bugün çok iş var.

Hadi basit bir iki soru sorayım size. Çoktan beri yapmadık, bunu da yapalım. Bu arada radyosunu yeni açanlar için hızlıca hatırlatalım. A4 kaza nedeniyle çok yoğun. Yol açıldı, hafiften ilerlemeye başladı ama yoğunluk havaalanına kadar devam ediyor. S1'de de yoğunluk başladı Vözendorf istikametine doğru. A23 Favoriten istikametine doğru Gever ve Perkstadtlau'dan itibaren çok yoğun. Yine A23 Kagran Genzendorf istikametine doğru Favoriten Fatale Kreis'ten itibaren çok yoğun. Vözendorf, Vözendorf köprülü kavşağı yoğun. A2'de yoğunluk var arkadaşlar, Viyana istikametine doğru. Viyana şehir içinde yoğunluklar var. Nussdorf'e Gürtel çok yoğun, Nordbrücke çok yoğun. A22 Reichsbrücke'den itibaren çok yoğun. Kaisermühlen tünel var ya, o bölge. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumlarına bir göz atın.

Dondurma neden sınıfta kalıyor? Dondurma sürekli sınıfta kalıyor. Neden arkadaşlar? Var mı cevabını bilen? Dondurma sürekli sınıfta kalıyor. Neden?

Necati espride trafiğe yakalanmış. Neco. Vallahi yoğun, espri yoğun. Yolun açık olsun kardeşim. İsrafil, hayırlı işlerin olsun. Donup kaldığı için olabilir mi? Belki de olabilir. Dondurma sürekli sınıfta kalıyormuş arkadaşlar. Neden?

Vay be, bıkmadan usanmadan içiyorlar. Durmadan içiyoruz, ne güzel bunlar diyor. Eyvallah Aziz Başkan. Vay yeşil yeşil. Eridiği için olabilir mi diyor. Vallahi olabilir. Dondurma. Dondurma. Tembelmiş abici. Çok tembel. Eridiği için. Çünkü her şeyi diyor eritmiş diyor. Sınıfı da konuyu da sorma, sürekli eriyor. Evet, doğru cevap eridiği için arkadaşlar. Eridiği için sürekli sınıfta kalıyormuş. Donuyor ama donsa bile eriyor sonuçta ya.

Belli ki bugün çok sıcak bir gün olacak. Valla stüdyoda yanıyoruz. Öyle böyle değil. Şikayet. Çok sıcak, çok. Olsun varsın. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık bugün 28 derece olacak. Şu anda 20 derece sıcaklık var. Viyana ve çevresi çok sıcak. Yarın çarşamba, perşembe, cuma günü yağmur bekleniyor. Yağsa da serinlesek. Bir pindirinks içince serinliyoruz, bir de yağdığı zaman. Haydar işi biliyor ya, alışkanlık yaptı bu diyor. Pindirinks Genel Müdürü Süleyman Şimşek yüzünden başıma bela oldu diyor. 4 gün boyunca günün her saatinde içtik, bu nedir arkadaş diyor. Vallahi ne güzel işte, serinledin ya.

Yusuf abi aleyküm selam, günaydınlar abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Yusuf abim gene sabah sporunda. Çalışırken de sabah sporundaydı, emekli oldu gene aynı, hiç değişmiyor bir şey. Süleyman Baş, genel müdür. Valla Süleyman çok çalışacak bu hafta. Çok iş var. İşler hep birikti. 4 gün boyunca şenlikte olunca işler çok ama çok birikti. O yüzden telefonlar çalıyor. 6. ayın 13'ünde Semih Cenk konseri var. Multiversum'da Şeviyat'ta. Semih Cenk canlı orkestrasıyla işte, Şeviyat'ta.

Haydar, kaç palet slipi sattın ya? Bir tır sattın herhalde. Koca bir tır. Karton karton. Viyana'yı slipiye doyurdun vallahi.

Arkadaşlar emojileri gönderin gönderin gelsin şimdiden. Bazen arada okuyamadığımız mesajlar oluyor. Gözümüzden kaçanlar oluyor. Bugün emojileri erkenden isteyelim ki öyle bir durum söz konusu olmasın. Yayın sponsorlarımız mega süpermarketler. Atse Centrum Simmering. Animo Eczanesi. Bovul Kebap. Kun Kargo, Florya Events Dekorasyon, Gürbey Restoran, 10. Viyana Kuellenstrasse 100, Star Ryzen, Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Gönder gönder gelsin, emojiler gelsin. Yukarıdan aşağı WhatsApp'ı komple yemyeşil yapalım. Hadi bakalım gönder gönder gelsin. Gönder abi gönder gönder. Gönder gelsin.

saat 9'dan itibaren İbrahim Yelden sizlerle birlikte olacak. Saat 13'ten itibaren Özlem Ayral, 19'dan itibaren Akif Özcan, 21'de Melih'le günü kapatacağız. Bayramlar, seyranlar, tatiller, her şey bitti. Normal yayın akışımıza döndük artık. Şu diyor, dinlettiğin şarkıyı ince ince Yasemin Cevet, ta kendisi o söylüyor. Yasemin Yalçın. Oradaki rolüyle şarkı birbiriyle hiç uyuşmuyor değil mi Raşit? Gönder gönder gelsin emojileri. Zuhal abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Ya biraz böyle hareketli versiyonunu dinleteyim ya. Vallahi ben böyle hareketli versiyonlarını daha çok seviyorum bu tür eserlerin. Gül ki... Bakayım, hareketli versiyonunu bulacağım, onu dinleteceğim. Şunu dinleteyim. Bu muydu?

Demet teşekkür ediyorum, sağ olasın. Bedia günaydınlar, güzel bir günlü olsun. Beytullah günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günlü olsun. Bak Haydar. Bak Haydar dedi ki, oturuyorduk bizim orada. Tezgahta Haydar geldi. Dedi yenge dedi, hiç dedi sana hediye vermiyor Ali abim dedi. Rotohome'dan ben dedi veriyorum dedi ya. Eşim de teşekkür ediyor Haydar Bey'e. Danke schön, merci.

Vay be, vay be. Güzel bir eser de dinlettik. Dinletmesek olmazdı. Şunu da dinletelim ve vedamızı gerçekleştirelim. Değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana Efendisiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Ali abi de torpil işlemiyor bildiğimiz için. Hediye çantamız hazırdı. Yengemiz iyi günlerde kullansın diyor. Eyvallah ederim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Selma Hanım hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Günaydınlar, bayram, teşekkür ediyorum. Şenol eyvallah kardeşim, teşekkürler. Malatya türküsü abi diyor. Fazla dinletmedik ama idare edeceksin ya. Ayten Hanım teşekkürler. Emine abla teşekkür ediyorum. Zuhal abla teşekkürler. Mahmut teşekkürler kardeşim. Merve Hanım, Emine Yalçın, Gonca Hanım, Beytullah, Murat abi, Kemal müdürümüz, Bediye Hanım, Onur, Tamer, Rıza, İsmail Koçar, eyvallah.

0: ne güzel bir şarkıyla başladık ya. Taktım diyor kafayı bir kere sana taktım. Geçmiş olsun ya bu iş. Günaydın gençler. Nasılsınız? Benim birbirinden güzel dinleyicilerim, birbirinden yakışıklı, karizmatik dinleyicilerim. Hepinize bir hoş geldin diyelim ya. Ne yaptınız hafta sonu? Ya görüyorum storylerde, hikayelerinizde var ya, yiyorsunuz için Allah'ıma şükürler olsun diyorsunuz ya. Ne güzel valla. Abi yiyeceksin içeceksin, keyfine bakacaksın ya. Hayat çok kısa. Valla paranızı yiyin, çocuklara bırakmayın. Benim çocuğum olsaydı onu bırakmazdım valla.
1: Kalp atışım tek sebebim.
0: Kalp atışınızın tek sebebini bugün öğrenebilir miyim arkadaşlar? Sorarsan ben seninim, sen de benim. Başka düşüm yok ki benim. Arkadaşlar bir Avrupa turuna çıkacağım. Çok euro lazım ayın 20'sinde. Şöyle bir gideyim de euro bölgesinde kimler ne yapıyor ne ediyor, bir Almanya yapayım ya. Dün gece yayındaydık ama süperdi ya. Dün reytingler geldi. Böyle bir dinleyici kitlesi yok yemin ediyorum. Dün var ya aşırı iyiydi. Dün gece aşkın sesi dünyada her noktada dinlendi. Teşekkürlerimizi iletelim ya. Vallahi bugün harbiden aşırı keyfim yerinde. Duray abla hiç uyumadın herhalde. Günaydın İbo ya, gece gündüz buradayız. Şimdi Nuray ablam bizim canımız, o çok seviyoruz onu. Hep bize katılıyor programlara. Guten Morgen İbo. Southside Piercing, iyi ki varsın canım benim, hoş geldin. İlk mesaj ondan geldi. Dün de bayağı bir goy goy yaptık radyoda. Yeni Bosa'dan Ayten Tuna geldi. Ayten nasılsın canım benim? Günaydın, hoş geldin İbo'm demiş. Hoş bulduk güzelim. Hadi şöyle bir benimkiler bir gelsin, şöyle bir göreyim sizi. Vallahi bugün çok keyfim yerinde. Ali Süzen bile keyfimizi kaçıramaz yani. Hadi işimize gücümüze bakalım. Biraz böyle bugün enerjimizi yüksek tutalım. Biliyorsunuz ki Bintat'ın açılışı da var 12 Haziran'da. Aa, çok keyfimiz yerinde. Yeni şubesi 22. Viyana'da. Abi Şeref abi bu işi yapıyor ya. Harbiden adam bu işin doğmuş ya. Vallahi tam bir işkolik, benim en sevdiğim. Şeref abiye bir alkış yollayalım. Abi 12 Haziran 22. Viyana'da muhteşem bir açılış. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim.

günaydın, hoş geldin İbo'cum demiş. Hoş bulduk sevgili Nalan, nasılsın? Ezgi diyor ki günaydın elden, çok seviyorum seni demiş. Teşekkürler. Dün gece reytingleri kırdık. Bu arada bana çok güzel bir davet geldi. İş dünyasının çok sevilen ismi. Ben de kendisini gerçekten çok seviyordum zaten, ama aşırı sevdim şimdi. Onunla beraber şimdi bir özel bir proje imza atacağız. Dedim ki abi bu iş benim işim, tamam mı? Teşekkürler. Bu arada Doğru Holding Yönetim Kurulu Başkanı Levent Doğru ve Bülent Doğru aramızda. Abi Kazakistan için verdiğin tarihle ben o tarihte yokum ama inşallah Kazakistan'a ayrı bir tarihte beni gönder ne olur. Mr. Jade dinliyor benim kıymetlim ya. Mr. Jade. Oğlum çok özledim seni ya. Allah öyle diyor. Oğlum çok özledim. Jade geldiğimde sarılayım sana ya. Jade diyor ki seni Amerika'ya götüreceğim, hazırlan. Jade beni dünyanın her yerine götürebilirsin. Sen benim kankamsın. Şimdi bazen böyle şarkılarda hani az önce İrem Derici'nin bir şarkısı vardı ya. Kafayı taktım sana çok güzel enerjim falan diye. Bazı insanların enerjisi iyi geliyor. Hey bu arada bu 3 tane oldu ya, dur. Hayır bu şarkıyı çalmak istemiyorum. Ya nine. Bunu istemiyorum. Geç. Sevgili Kübra Düsseldorf'tan günaydın İbo. Dün gerçekten harikaydın demiş. Bence sen gece gündüz harikasın demiş. Dün gece radyo reyting rekorlarını kırdık. Anlık mesajlar iş dünyasını da bağladık. Astrologlar diyor ki İbo bugün ve yarın. Özge biliyorsunuz çok önemli bir şirkette de üst düzey yönetici. Diyor ki İbrahim bugün ve yarın senin günün. Çarşamba günü benim pik yapacakmış enerjim. Hey çarşamba günü enerjim pik yapıyormuş arkadaşlar. Bu enerjiyi kim alacak? Ya dedim Özge enerji pik yapacak da kime vereceğiz bu enerjiyi? Ooo kimler aramızda? Yıldız Hanım aramızdaymış. Yıldız Hanım neredesiniz siz ya? Günaydın Can İbrahim. Ya neredesin sen Yıldız ya? Valla Casper gibisin ha valla. Bir varsın bir yoksun. Hayalet Yıldız. Yollarda mısın? Dün biraz böyle sohbet ettik, yazıştık. Bizi dinliyorsan günün güzel şarkılarını sana ve sevdiklere de yollayalım. Yollarda mısın yoksa ofiste mi? Merve diyor ki hoş geldin İbo'cum, hoş bulduk. İtalya'nın Rimini bölgesinde sevgili benim çok yakın arkadaşım Faruk. Ya Faruk beni İtalya'ya davet ediyor ya. Arkadaşlar İtalya'da Rimini'de güzel bir keyif yapayım ya Faruk. Vallahi o kadar ihtiyacım var ki yeni enerjilere, yeni heyecanlara. O derece kafam biraz böyle dağılsın yani. Başka ben var. Bu arada aleyküm selam. Selam veren tüm dinleyicilerimize Zekai Bey hoş geldiniz. Çok üzgünüm. Levent abi ve Bülent abi. İbocuğum Kazakistan tarihini değiştirebiliriz senin için demiş. Yok be abi. Olur mu öyle şey? Kazakistan'a ben bir dahakine geleyim. Gece gez dur ya da bir yuva. Zaten beni bir kere götürdünüz Kazakistan'a. Çok güzeldi. Ben çok sevdim. Bir kere daha gitmek istiyorum. Ama tek gitmek istemiyorum. Ne olur yanımda birisi olsun ya. Guten Morgen kanka Murat Erdatlı. Hoş geldin kral. Abi adam Viyana'nın kralı ya. Yemin ediyorum Yıldız. Bak Murat abi var ya Murat Erdatlı. Havalimanından enerjiyi bir yüklüyor. Bütün şehir Murat abinin enerjisiyle. Benim şimdi bir planım olacak. Viyana planım. Artık Viyana bizim için Kadıköy'e gider gibi bir şey. Valla Kadıköy daha uzak bana yemin ediyorum. Bazen Ataşehir'e geçiyorum işte Kadıköy taraflarında dublaj ve seslendirme için.

Evet ya, Murat Erdatlı bayağı bir bol bir enerjisi var. Gerçekten öyle, Murat abimiz bizim canımız ya. Sevgili Yıldız, kimlerle dinliyorsun yolda? Bir selamlayalım hemen misafirlerimiz varsa, arkadaşlarımız. Gülşah diyor ki ben de seni demiş. Nereye davet edeceğim? Mila? Ha, Milas. Bodrum. Hayır be, ben sevmem. Ya benim hiç tarzım değil bu arada Bodrum. Gençliğim hep oralarda geçti. Bodrum'u ben sevmiyorum ya. Çok sonradan görme, sonradan parayı bulup giden çok kişiler oldu. Benim tarzım değil. Bakın, siz beni tanımıyor musunuz? Benim çevremde çok üst düzey, istediğim kadar adam var ama ben sonradan görmüş insanları sevmiyorum ya. Vallahi bak, ben muhafazakar büyüdüm. Mütevazi bir yaşantım var. Yani istediğim noktalarda kafama göre takılabiliyorum. Şu an Amerika'ya gitmek istedim, gidiyorum. İngiltere'de bir görüşmem var, gidiyorum. Maldivlere gitsem giderim. Yerim içerim. Oteller zinciri arkadaşlarım var. En iyi otel arkadaşının oteli. En iyi yat arkadaşının yatı. Yani. Zaten ben zenginler gibi hayat yaşıyorum. Benim bir kaybım bir ihtiyacım yok ya. İstediğim her şeyde sahip olabilecek, Allah'ıma şükürler, kapasitem de var. Ama şunu kaçırıyorsunuz. Ben biraz daha böyle salaş yerleri seviyorum. Bak mesela beni Faruk, Rimini'de çok güzel bir oteli var kardeşimin. Butik otel. Diyor ki abi diyor, denize diyor 2-3 dakika. Gel diyor otelde dinlen. Denizine gir Rimini'de, İtalya'da. Güzel sana içeceklerini getireyim. Kahvaltını getireyim sahile. Abi bundan başka zenginlik ne? Biz ne istiyoruz ya? Cem Yılmaz'ın dediği gibi Bodrum havuz hikayesini biliyorsunuz. Baba imkan olacak falan. Baba imkan. Daha ne imkan olabilir ki bir insanın?

Şimdi bazen böyle iş dünyasıyla çok takılırım. Çok da sevdiğim insanlar var. Mesela Jade onlardan bir tanesi. Gerçekten çok üst düzey bir isim. İşte Avrupa'ya gittiğim zaman bana diyor ki, dostum diyor, nerede ne yapmak istiyorsun? Valla dedim, ben senin paran ya da mevkinle bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü benim çevrem Avrupa'da çok üst düzey. Ama mesela ben iş dünyasını çok seviyorum. İş insanlarına bayılıyorum. Çünkü Allah onlara, onlar da bana versin. Mesela benim patronum da çok zengin mesela. Adamın özel jeti var ya. Yemin ederim eski Atatürk Havalimanı'nda Selçuk jeti hazırlıyor. Diyor ki İbo yayın yapacak burada. Hemen hazırlıkları yapıyor. Bu arada hangi gün yayın yapacağım orada biliyor musunuz? Önümüzdeki hafta artık hayallerimi gerçekleştiriyorum. Denizin ortasında, bir de uçakta, hep hayalimdir mesela denizin tam ortası yayın yapmak. Bununla ilgili çok güzel bir hayalim vardı. Onu gerçekleştireceğim. Bir de uçakta. Okey? Oo, kimler dinliyor? Yıldız Hanım. Kimler var yanımızda? Murat Bey yanımızda. Murat Koçak, nasılsınız? Murat Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Çok kıymetli iş insanlarımızı. Benim başımın tacı ya. Bak şimdi iş insanı dedim, beni bitirdin. Murat Bey nasılsınız? Gününüz güzel geçsin. İyi çalışmalar diliyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Allah size, siz de bize. Hiç takılıyorum ya şimdi, gerçek anlayacağım. Kurallarım var, senden soğuduğumu bir tek ben değil, bütün cümle alem biliyor diyor. Ya dünyadaki en güzel şey ne biliyor musunuz? Bir heyecanınız oluyor ya, sonra bir anda da soğuyabiliyorsunuz. Gerçekten bende de öyle ya. Ben bir anda soğuduğum zaman soğuyorum yani. Dedeman Otelleri 30 diyorum 60. yılı. Dedeman Otelleri'ne sevgilerimizi iletelim. Şimdi Kazakistan'daki enerjimiz çok iyi. 60 yaşında ya. Ne güzel ya. 59 tane otelimiz var ya. Ha, maşallah, daha çok. Allah daha çok versin ya. 6 ülkede, 40 noktada, 40 şehirde. Ama ben Konya'yı da çok seviyorum. Konya, Dedeman, Ebru Gündeş'te çok güzel. Levent abi, Kazakistan Dedeman'ın en üst katında ben hayal ettim. Bak geçen Bülent abiye de söyledim. Orada yayın yapmak istiyorum. Ne olur beni kırmayın. Kral dairesinde. Abi Dedeman'ın en üst katında böyle. Bostancı'yı da çok seviyorum. Bir gece kalmıştım.

Hayır, kiminle kaldığını söyleyemem. O kadar da değil yani. Bir tek ben değil, bir tek sen değil. Her şey de radyoda söylenir mi ya?

Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Viyana'nın dört bir yanında tüm Türk marketlerinde var. Pindrinks. Abi bu enerjiyle var ya, yemin ediyorum bu yol Ankara'da bitmez yıldız. Bence. Geçen Ankara'daydık Tarkan konserinde, yağmur yağdı falan. Yanımdaki arkadaşa diyorum ki oğlum yağmurluklardan getir birkaç tane. Bir sürü yağmurluk dağıttık falan. Tarkan'ın şöyle bir enerjisi var. Tarkan çok kibar bir insan, çok kaliteli. Dünya starı gerçekten benim gözüm, kalbimde öyle. Ve onunla olmanın da biz de mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsın be Tarkan. Bu kadar büyük saygısı var ki her şeye, insana, dinlere. Gerçekten çok böyle özel bir insan. Büşra diyor ki İbo'cum benim şarkım ve bu arada nasıl görünüyorum demiş. Bu da benim arkadaşım Gaye. Çok teşekkürler.

Bugün sizi Radisson'da Mertel Radisson'a yollayacağım. Şöyle bir masaja gidin ya arkadaşlar. Al ben de yayından sonra gideceğim. Şöyle gider bir masaj yaptırayım, bir güzel spa'ya gideyim. Biliyorsunuz hem böyle biraz da havuz keyfi. Bugün tüm dinleyicilerimize sürpriz hediyelerim de olacak. Vadi İstanbul ailesi, sevgili, kıymetli Artaş Holding, benim çok sevgili tüm yöneticilere, Serhan Bey'e, Süleyman Bey'e, tüm güzel dostlara. Orada biliyorsunuz ki Marmara Forum ailesinin de yönetimi değişti. Başına bizim çok sevdiğimiz abimiz, benim çok kıymetlim Mustafa abim geldi. Mustafa abiyi çok seviyorum. Marmara Forum tüm yönetimine de çok selam. Vadi İstanbul'a. Sonrasında Tema İstanbul. Tema'da da çok güzel etkinlikler var. Onun üstüne AVM var. Biz bu sene hakikaten çok gezeceğiz. Bize çok iş yazdılar. Sağ olsunlar. İyi ki varsınız ya. 18 gün boyunca da Yenikapı'da olacağım. Biliyorsunuz ki dünyanın dört bir yanından starlar geliyor. 18 gün boyunca. Geçen sene Sabancı Holding ailesi bendeydi. Bu sene bilmiyorum hangi iş insanı olacak. Genellikle iş dünyasını bana veriyorlar. Yıldız Hanım, Murat Bey de gelsin locaya. Kübra diyor ki bana bir şarkı yollamasan konuşmam seninle. Tabii ki yollarım. Benim Antepli çok sevdiğim bir dostum var, Ahmet abi. Adamın böyle yumurta fabrikaları falan var. Üç harfli bir marketin de aynı zamanda yumurtalarını veriyor. Ne de ben sabah yazışıyoruz, yayının kaçta diyorum onda. İlk şarkı bana gelsin diyor. Adama yolladığım şarkı yaşana. Kafayı taktım sana. Kime zarar, sen düşme, ne bildiğin. Kübra diyor ki Düsseldorf enerjisi İstanbul'a geliyor. 18'inde İstanbul'dayım demiş. Buralarda.

Yayınlarımız dünyada 80 ülkeden takip ediliyor. Avusturya, bu arada merkez stüdyomuz Viyana. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Kanada'da, hatta Avustralya'da da, Sydney'de de yayınlarımız var. Yunanistan 106.9, Kuzey Kıbrıs 97.0. Bu arada Kıbrıs'tan iki kişiye tatil vereceğim. Ne sen, ne de ben. Dün Mustafa abimle konuştum, benim çok kıymetli abim. Türkiye'de de 107 tane şubesi var. Araba yıkama üzerine, ama ben tabii otofire asla satmam hiçbir şeye. Mahmut abi benim kıymetlim. Ama Mustafa abi de tabii iş dünyasının sevilen ismi. O yüzden buradan 107 tane şubesinden arabanızı yıkatıp, kuafördü, bilmem neydi, iç dış. Abi beni Bitlis'e götürecek. Bitlis, kendisi Bitlisli. Kıymetli yengemizin de oteli var. Oteller zinciri var hatta. Nergis ablamın. Ona da çok selamlarımızı iletelim. Nergis Hanım diyor ki ya bana, ben şimdi balayı için Kıbrıs'ta 5 noktada balayını gerçekleştirmiştim. Ayrıldım eski sevdiğim karımla. Ne kadar kötü bir şey. Artık bundan sonra eski sevdiğim kadın. Şu an sevmiyorum tabii. O yüzden hayat enerjisini yüksek tutmamız lazım. Yani hayatınızda alacağınız, çıkartacağınız ya da değer vereceğiniz kişilerle çok iyi seçmek lazım ya. Ya da bir hoşlandığınız birisi için de olabilir. Hadi gidelim. Çok güzel zaman geçiyorsunuz, yazışıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama bir anda da tabii ki soğuyabiliyorsunuz. O yüzden bence tadını çıkartın. Hostes arkadaşım dinliyor. Çok teşekkürler Mine, Türk Hava Yolları'nın hostesi. Ona da bu şarkıyı da armağan etmiş olalım. Peki, kısa bir mola verelim. Bir pindirinks içeyim, kendime geleyim. Hangi hediye istiyorsanız bana yazın lütfen.

0: Nergis abla alem seni boyar. Bence yenisini bul, yine balayına geldim. Evet ya, illa evlenmeme gerek yok ki.
1: Sanki öpsen geçebilir ancak küle dönebilir.
0: Benim çok acil aşık olmam lazım. Gerçi aslında tam aşık oldum diye düşünüyordum ama
1: çeker gidi.
0: Sonu gelmedi.
1: Kendi buzumu kendim eritir, içer giderim.
0: Ya bana şey olması lazım.

0: uçuyor bak.
1: Bedia diyor ki günaydın İbo, çok uzun zaman oldu ya.
0: Sarhoş eden.
1: Öyle. Bu arada beni çok özleyenler var. Nefret dolu. Şimdi dün bir arkadaşım konuştu İzmir'de, benim çok eski arkadaşım. Ya diyor İbrahim, hakikaten çok yazmak istedim. Elime telefonlara gidiyordu. Biz geceler biraz tuhaflaşacak. Başka el. Şimdi diyor ki baktım ki ayrıldığını öğrendim, hemen yazdım demiş. Ya canımsın ya. Kim özleyecek, kim her zamanki gibi harikasın diyor. Çok teşekkürler. Enerji süper, bana çok iyi geliyor diyor. Bedia sen neredesin uzun zamandır? Belimi sardığı zaman aklım. Ben de diyorum ki bu Bedia nerelere gitti ya? Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak. Sibel diyor ki sana çok özel bir şey yazdım, WhatsApp'ına bak demiş. Ya bana öyle özel şeyler yazmayın ya. Benim yanaklarım kızarıyor. Kızlar ben alışkın değilim, vallahi alışkın değilim. Bakmayın böyle şey takıldığıma. Ben normalde çok böyle romantik bir adamım. Aşk adamıyım ben. Benim kıymetimi bilen yok. Vallahi bak. Çünkü ruh halleri değişiyor. Aslında böyle ilk günkü gibi olsalar mutlu olacaklar da. Sonunu iyi beklemiyorlar. Allah Allah. Alırım başımı giderim desem yalan. Ya şu an nerede olmak istiyorum biliyor musunuz? Vallahi yemin ediyorum Kuzey Kıbrıs'ta olmak isterdim şu anda. Bizim patronun Kıbrıs'ta çok güzel bir villası. En iyi villa patronunun villası. Adamın 5 tane yeri var, tamam mı? Orada var, burada var, Dubai'de var falan. Ha, gitmiyor ki. Çocukları da gitmiyor. Bari ben gideyim dedim yani. Çeşme'de çok güzel bir yeri var. Oraya da gideceğiz. Kiralıyor böyle güzel Çeşme'de Alaçatı. Ben gerçi Çeşme Alaçatı'yı çok sevmiyorum da. Her sene beni gönderir bir yere. Yeter ki sen iyi ol diye. Ne kadar güzel, ne kadar şanslıyım ya. Çok kıymetli patronlarım var. Allah onları başımdan eksik etmesin. Amin. Bir tanesi var benim favorim ama. Bakın 5 tane patronum var. Bir tanesi favorim. Çünkü bana çok değer veriyor. Çekerim kapıyı çıkarım desem yalan. Nereden anlıyorum biliyor musunuz değerini? Adam bileti business'tan alıyor ya. Diyor ki İbo da business'ta uçacak abi. Yani beni ekonomiye atmıyor. Bazı patronlar yapar onu. Ama adam diyor ki abi 1F İbo buyur kardeşim. Sen bana kıyamazsın, ben sana kıyamam. Şimdi böyle bir adamı nasıl sevmeyeceksiniz? Kızamazsın, ben sana... Beni hiçbir zaman ayırt etmiyor yani, neyse aynı ortamdan ortama. Mesela iki tane çok önemli üst düzey ortama girdik. Abi İbrahim yanımda kalacak dedi. Düşünebiliyor musun ne kadar güven odaklı. Ben ne yapıyorum onun kıymetini biliyorum ama. İstesem yalan. Yoksa... Murat abi diyor ki ya İbo Viyana'ya geldiğin zaman bu sefer biraz uzun kal demiş. 2 günlüğüne. Ya ben sıkılıyorum ya.

0: Yıldız Hanım, yolculuk nasıl gidiyor? İkramlar falan var mı? Murat Bey.
1: Ciğerparem, ben sana kırgın kalamam. Üç gün değil üç saat ayrı duramam.
0: Seninle üç gün değil üç saat bile ayrı duramam. Ne güzel ya. Bir sen çok teşekkürler. Hey, bu arada dün gece Mavi Gül'le ilgili bir espri yaptık ya. O gerçek, biliyor musunuz? Mavi Gül'ün enerjisi. Ama orijinal Mavi Gül olacak, boyalı değil. O da Isparta'da yetişiyor.
1: Sen bana kıyamazsın, ben sana kıyamam.
0: İbocuğum, senin kullandığın parfümün ismi ne demiş? Dur yazayım, başımın belası ya. Dün geceden beri dur yazıyorum, WhatsApp'ına bak hemen. Şimdi İstanbul'a gelecek, bana parfüm almak istiyormuş. Şunu alsın bari. O biraz daha pahalı çünkü. Tamam. Hayatta bu parayı vermez. Ha, yazdım. Sen bu parayı ver var ya, yemin ediyorum. Bir hafta boyunca senin burada yani sponsorluğunu yapacağım. Mümkün değil abi. Hayatta vermez. Çok özel bir koku bu arada. Hani gerçekten bir erkek kokusu yani, böyle... Bu kokuyu sıkan bir kişi, ya bilin ki milyon dolarlık yani. Yani adama dersin ki uzaktan, oğlum bu çok sağlam. Şimdi festivallerde 18 gün boyunca Yenikapı'da olacağız, bilginiz olsun. 1-17 Ağustos tarihleri arasında. 4 Ağustos'ta özellikle Serdar Ortaç'a mutlaka katılın. Çok bayağı 30'un üstüne sanatçı gelecek o gün. Sonra Yıldız Silbe var, Semih Cenk var. Diğer günler başka kim vardı? DJ seviyorsanız Tiesto geliyor. Ben oradayım. Ben loca ve VIP'lerdeyim. Günaydın hocam demiş. Nasılsın sevgili Meryem, nasılsın? Maşallah aynı enerji kaldığı yerden devam ediyor demiş. Dün gece çok iyiydin demiş yayında. Vallahi ben öyleyim ya.

0: Şimdi hafta sonu NEF'teydik. NEF'in yöneticileriyle beraber. Çok güzel yaza merhaba. Ya bu aralar çok çalışmam lazım. Ben bir G kasa alacağım. Vallahi nasıl alacağım bu paralarla biraz zor ama. Yani ben en son serisini istiyorum. O hani 1 milyon euroluk olan. Allah'ıma şükür. Dün gece rüyamda gördüm ya. Vallahi.
1: Yerim o zaman. Takacaksan elleri kolun.
0: Gerçi 1 milyon euro da gidip bir arabaya yatırım yapılır mı bilmiyorum. O da ayrı bir mesele. O zaman şöyle bir şey yapayım. Ben bir 3 aylığına bir kiralayayım onu. Hevesimi alayım sonra bırakayım. Nasıl?

0: Babucu mavi gülün anlamını söyle de rahatlayalım demiş Hülya. Teşekkürlerimizi iletelim. Çok sağ ol. Araban çok güzelmiş kız. Bakayım ne markası bunun? Avrupa'da ucuz ya araba. Vallahi çok ucuz ya. Bu konuda gerçekten yaşıyorsunuz ya. Ben mesela Avrupa'da istediğim arabayı alabilecek şu anda kapasitem var. Bakın ben bir işçiyim. Ben bir çalışan işçiyim. Ben bir iş insanı değilim. Ama Avrupa'da en kral arabayı alabilecek kapasitem var şu anda. Ama bizim burada çarpı iki. O yüzden... Günün şarkısını da sevgili Meltem'e de yollayalım demişler. Çok teşekkürler. Bu arada Meryem Esma dinliyor mu? Ona da bir şarkı yollayalım. Sen hemen onu uyandır. Aa, doktor da geldi. Doktorum hoş geldin. Nasılsın? İyi yayınlar İbacığım. Herkese selamlar. Mavi gül için Isparta'ya mı gitmek lazım diyor. Valla doktor, sen bence bu mavi gülü kime vereceğini biliyorsun. Beni konuşturtma burada bak. Stuttgart'ta dinliyor şu an. Ya bunlar gizli gizli aşk yaşıyorlarmış, haberim yok. Oğlum benim hayatım 10 yıl nerede geçti biliyor musun? Gayrettepe'de geçti ya. O yüzden kim nerede ne yapıyor? Bak benim hislerim de çok kuvvetlidir. O yüzden bazen soğuyabiliyorum ya. Lütfen. Melda diyor ki İbocuğum beni hangi klipte oynatacak? Öyleymiş. Öyle bir vaatte mi bulunduk ya? Ya ben mutluyken çok söz verdiğim zaman dikkate almayın ne olur ya. Ses etmesem de anladın at. Hatırlar mısın demiş bana lazanya yapacaktın demiş bir ara. Kalbim durmasın at. 2018'de. Lazanya, ben bu arada lazanya çok güzel yaparım. O zamanlar kızları hep böyle kandırıyordum. Sana lazanya yapayım, kahve falan bakayım falan. Ama şu anda öyle bir yapım yok. Ona ihtiyacım yok. Kandırılmaya ihtiyacım yok. Ama kız hiç unutmamış ya 2018'den beri. Meltem diyor ki, Ali abinin çok selamı var, sizi çok seviyoruz, iyi ki varsın demiş. Harbiden bir gün lazanya yapayım, gelin yiyelim ya. Günaydın, ben geldim. İyi yayınlar herkese. Ortam şahaneymiş bugün burada. Viyana'dan Yıldız. Aa, bugün Yıldızların arasında kaldık. Dur bir dilek tutayım. İstanbul'dan Ankara'ya giden sevgili Yıldız benim. Çok kıymetli arkadaşım. Kıymetli avukatımız ona ve onu sevenlere gelsin. Yolda şimdi yine abinin adını tuttuk ya. Yani Murat Bey'e selam yollayalım. Keşke geçen cuma gelseydiniz, ben oradaydım ya. Viyana'dan Yıldız, ben geldim diyor. İstanbul'dan Yıldız. Dur, aralarında bir dilek tutalım. Okey, tuttum. Öyle bir şey tuttum ki. Anladın hatta, keşkeleri döksem yoluna. İkramlar 10 numara demiş. Allah aşkına ne ikram var Yıldız? Bir söz. Ya Yıldız, çarşamba günkü programı iptal ettin ya. Dünya. Çok şey kaçırdın, çok. Yak beni de, beni yem, güzel ateşine söz senim, gelirim en beter. Ya bence İbocuğum sen kirala ya, çok mantıklı, o kadar para verilmez demiş. Gerçekten öyle Nuray abla. Nuray abla, sana harika bir yer buldum. Şimdi Nuray abla benim canım ciğerim. Nuray abla, sabah kalkıyorsun, tamam mı? Biraz böyle bir manzarası var denizin. Denize de çok böyle uzak bir mesafesi var. Yani çok denizin dibinde değil. Harika bir yer. Yayından sonra arayacağım seni. Ay, euroları harcama, orayı almamız lazım. Vallahi ciddi söylüyorum. Sen almazsan ben kendim alacağım yani. Ya da beraber alabiliriz. Espresso bizi dinliyor mu ya? Espresso bizi dinliyorsa çok selamlarımızı iletelim. Bu güzel şarkı. Bu arada Nef ailesi, kıymetli yöneticiler bizleri dinliyor. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Murat Bey sağ olun. İbrahim Bey, sizinle olmanın mutluluğunu yaşadık. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. Evet. Diğer projelerde de görüşmek dileğiyle demiş inşallah. Akıp giden aşkımdan kalan son yudum.
1: Hayali sımsıcak gecenin seninle.
0: Tam diyor, Oğlak Burcu'nun hareketleri demiş.
1: Yüzden uysuzum.
0: Dün gece Özge'ye ne mesajlar gelmiş ya. Özge diyor ki sabah beni arıyor. Canım benim ya, senin radyo nasıl bir radyo? Yüzlerce mesaj geldi. Öyle dedim. Radyomuz en çok dinlenen radyo seçildi. Özge sen bizi bir şeye benzetemiyorsun herhalde. Ya çalıştığın kurum çok üst düzey olabilir ama. Güzelim, biz oralardan geldik yani.

Hocam mavi gülü alan ne oluyor demiş. Ya şimdi mavi gülün bir anlamı var. Tamam, orijinal mavi gül birisi size verirse, ben o hatayı yaptım. O biraz hata da oluyor. Ben gittim Sparta'dan getirttirdim mavi gülleri. O zaman beni çok heyecanlandıran biri vardı. Çok Türkiye'de çok önemli bir isim. Yani gerçi şu anda herkesin tanıdığı bir isim. Bir ben verdim abi gülü. Denizin üstünde yemek yiyoruz. Bana baksana işçi. Oğlum bir işçi maaşıyla bunları nasıl yapıyorsun ya? Tekneyle bizi aldılar işte, mekana gittik falan. Başımızda kemancı çalıyor. Sahipleri kankam, arkadaşım o yüzden. İşte bu arada Türkiye'nin her yerinde en iyi mekan patronları benim arkadaşlarım oluyor. Hepsi bizim çok iyi dostlarımız. O yüzden bana hesap gelmez yani. Ondan sonra mavi gülü verdim. Ya dedi, çok enteresan, hayatımda ilk kez mavi gül aldım dedi. Sen dedim bunun anlamını bir bilsen.

Hayatınızda hiç orijinal mavi gül aldınız mı arkadaşlar? Hadi bunu yazın. Yeah. İbo'cum Stuttgart'ta seni şuraya götüreceğim demiş. Güzel yermiş. Yeah. Ben bu arada 20'sinde Almanya'dayım. Mr. Jade'le çok özel bir toplantım var. Jade beni çok iyi ağırlayacak. Sonrasında Haribo'yla beraber birkaç şehir gezeceğiz. Stuttgart'ta Nuray ablam ağırlayacak. Selime ile sevgili İksen. Bircan olursa Bircan'la da çok güzel ağırlıyor. Teşekkürlerimizi iletelim. İş kadınlarını seviyorum ya. İş insanlarına bayılıyorum. Erkeğe kadın hepsi benim için çok kıymetli ya. İyi ki varsınız ya. Vallahi. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.

beynim bile... Eşsiz, ulaşılmaz ve senden bir tane daha yok. Herkesten çok farklısın demek Mavi Gül'ün. Yani sen çok özel birisin ama bu kadına veriliyor. Bunun bir de Hollanda'da erkeğe verileni var. Ama ne, onu karıştırmayın, sonra adım çıkar vallahi. Bunu bir özel birisine, mesela ben şimdi getirttirdim mesela Isparta'da. Özel getirttirdim. Şu anda ben de mevcut mesela. Ama kime vereceğim şu an belli değil. Belki kısmetini bulur ya. Ben her şeyi böyle stokluyorum arkadaşlar, yedekliyorum. Tam emin olduğum zaman mesela enerjisi, heyecanı okeyse direkt Mavi Gül'ü veriyorum. Şu an Mavi Gül vereceğim birisi %50. Pindir X'leri bugün fazla içtik ya. Viyana'daki tüm Türk marketlerine Pindir X teşekkürlerimizi iletelim. Biliyorsunuz ki bir yıl bana sponsor oldular ve sponsorluk ücretini de peşin ödediler. En sevdiğim. Euro'yu çok seviyorum ya valla. Adamlarım akıllı. Dedi ki bu çocuk hemen kaybetmeyelim. Bir yıllık hemen sponsorluk imzayı attılar. Beni bir yıl kapattılar mesela. Beni kaçırmamanın en iyi yolu peşin ödemek. Her türlü alabilirsiniz beni. Başlamam. Ya sen hayatımda gördüğün en nazik, en kibar, en... Hayır be, o kadar da abartma Kübra. İbo'cum ben istediğin parfümü siparişini veriyorum demiş. Şimdi bir de böyle bir şey var. Kendisi bana söylüyor. Ben yazdığım zaman istediğin parfüm oluyor. Çok tehlikelisiniz biliyor musunuz? Allah sizi çok ayrı yaratmış, yemin ediyorum. Vallahi Allah kadınları çok ayrı yaratmış. Çok severim. Kadınlarımızın olduğu her yeri çok severim ama bazıları çok tehlikeli. İşte bu Kübra çok tehlikeli mesela. Gelen... belli olmuyor mu yani? Üç tane koca eskitmiş. Kız Kübra vallahi çok tehlikelisi, yemin ederim. Okey tamam diyor ki iptal falan değil. Ne bileyim ya. Bir an üzüldüm ya. Tüy ya. İyi tamam, çarşamba okey. Çay, kahve, elmalı, kuru pastalar. Murat Bey. Vallahi maşallahı var ya. Çok teşekkürler. Bak burada da bana annem ikramlarda bulunuyor. Bugün annemden yayın yapıyorum. Canım teşekkür ediyoruz. Yaz aşkım. Şimdi Ataköy'de yayınlarımı yapıyorum sabahları. Geçtiğimiz günlerde çok değerli bir doktor arkadaşım bana çok özel böyle bir hediye getirmişti. Çocuk doktoru. İbrahim'cim dedi, gerçekten seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Bizim burada sitenin enerjisi değişti. Ama şöyle bir şey var. Onların da bir huyu var. Şimdi bunlar biraz böyle çok tatlılar. Ben çok seviyorum. Kediler. Ben hep böyle Ataköy'deki bütün kediler zaten hepsi tok. Valla o gün mama sponsorum oldu, bir iş insanı, beni de çok seviyor. İbrahim dedi ya sana şu kadar işte para göndereyim. Abi sokak hayvanlarına falan. Abi dedim ben bu işlere girmem. Sonra çok ısrar etti, aldım. Abi Ataköy'deki kedilerin hepsi tok. Yemin ediyorum. En kral mamayı aldık, içinde kuzu bilmem ne bilmem ne var. Abi yemiyor. Tok yani. Ataşehir'deki kediler de tok. Ofisimiz vardı bizim Ataşehir'de. Abi Ataköy, Ataşehir, Sarıyer, Zekeriyaköy. Buralarda kediler tok. Ben de biraz daha böyle bölgelere indim. Esenler, Bağcılar, Güngören, Esenyurt. Arabaya atladık abi bütün mahalledeki kedileri. Sonra komşular bir sürü laf etti. Ya bu kedileri topluyorsunuz buraya falan. Bir de öyle fırça yedik. Başıma neler geldi yemin ediyorum. İyilik yapayım derken orada ceza işlem uygulayacaklardı bana. Allah'tan tanıdıklarımız var, yoksa ceza yiyecektik.

Arkadaşlar bu arada vücut anatomi test yapısı testim çıkmış. Gayet iyi. Değerlerim çok çok iyi. Her ay, her yıl, yılda iki kez yaptırıyorum. Haziranda yaptırıyorum. Ve tüm enerjim yerine geldi vallahi. Bu ruhumuzla kalp krizi geçirmiş miyim geçmişte? Ondan sonra işte son 3 ayda yediklerimin o gıda testlerinde vücutta nelere iyi gelmiş, neleri... Bu arada ayran biraz tüketmemem lazımmış. Doktorum öyle söyledi. Biraz ayrandı, yoğurttu. Onları biraz düşür demiş mesajda. Teşekkürler hocam. İyi ki varsın. Hilal hocam, bir tanesin ya.

Lel hocam WhatsApp'ınıza bir bakın lütfen. Bintat süpermarketleri, Şeref abim. Marketler zinciri. Viyana'nın her yerinde marketi var. Ya sen adamsın ya. Şeref abi benim de çok kıymetli sponsorum. Beni de çok seviyor. Dedi ki İbrahim'cim 12'sinde gelir misin? Abi senin için bir günlüğüne Viyana'ya geleceğim. Bir günlüğüne. Sabah geleceğim, gece döneceğim. Çünkü ayın 13'ünde Tan'ın konseri var. Tan'da olmam lazım. Bintas süpermarketlerini 22. Viyana'da açıyoruz arkadaşlar. Korneaburg şubesinden sonra. Çok yakında nerelerde olacak biliyor musunuz? Bana söyleme dedi. Viyana'nın ve Viyana dışında olacak. Şeref abi bu işin Şampiyonlar Ligi. Her geldiğimde Viyana'ya beni çok şımartıyor. Abi o zarflar var ya. Beni heyecanlandırıyorsun ya. Abi yapma diyorum. Alıştırma beni vallahi. Alışmış kudurmuşlar beterdi. Alıştırdı beni Euro'ya. İbo'cum günaydın. Seni çok seviyoruz demiş. Radyonun enerji depolamasından nedenimizsin demiş. Ara beni İbo demiş. Merak ettiğim yeri. Tamam Nuray abla arayacağım. Sen Euro'ları harcama. Detaylı bilgi için Viyana'da 22. Viyana'ya herkesi davet ediyoruz. Bakın. Bu cuma günü açılış var. Etmiyorum, denedim hiç tad almadım olana kadar. Oh, elmalı turtalar. Bekliyorum. Çaylar, kahveler. Ankara böyle tabii keyifli olur. Yıldız beni de bir gün götür ya. Vallahi nereye bir yolculuk yapalım ya. Çiçek. Sen bir de benim şeyi gör. Co-pilotluğumu. Sana güzel böyle bir filtre kahveler hazırlarız. Kahve demişken canım kahve çekti ya.

Ya bu arada bana çok iyi bir miras kalmış ya, haberim yok. Ama size ben dedim, biliyor musunuz, ben bir gün zengin olacağım. Hiç kimse inanmadı. Hep beni işçi olarak gördünüz. Hep dediniz ki bu çocuk çalışsın. Bu benim patronlarım var ya. Şimdi ben bunlardan zengin olursam ne olacak? Şimdi Allah kalbimi biliyor. Hiçbir şey istememiştim. Ama istemediğim her şey oldu. Vallahi ben öyle çok şu olsun bu olsun demedim. Ama ben hep hayatımda bir şey olsun istemiştim. Onu da hiç dile getirmedim. Allah'ıma şükürler olsun vallahi. Allah uzun ömür verirse, eğer yaşarsam, hayat şimdi başlıyor. Lan bekle bekle, 40'ından sonra para geldi ya. Pinderings Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bu arada Pinderings için çok güzel bir içerik hazırladım. Bakalım Ali Bey ve ekibi beğenecek mi? Ali Bey'i mutlu edemiyoruz ki ya. Ben şimdi ağzımla kuş tutayım, yine mutlu olmaz ki. Çünkü hayat enerjisi öyle. Çok iyi bir insan dünyaysa ama mutlu olmuyor. Ben her şeyden mutlu olan bir insanım mesela. Bak bugün radyomuzu dünyanın her yerinden dinleyenler var. Patronlar dinliyor, iş insanları. Bakın yolda iş insanları dinliyor. Murat Bey dinliyor, Yıldız Hanım dinliyor. Sonrasında bu isimler çok önemli isimler. Çok kıymetli. Bak ne kadar güzel radyo dinliyorlar. Ben bunu kazandım. Kaç cümle. Yaklaşık 550 mağazası olan Elazığlı benim hemşerim, bir giyim markasının patronu Süleyman Bey şu an radyo dinliyor. Ya bunlar normal şey değil arkadaşlar. Ya biz çok mutlu oluyoruz yani. O yüzden iyi ki varsınız.

Kuzey Kıbrıs'ta otelimize giderken takside seni dinliyoruz. Taksici abimiz radyoyu açtı, tesadüfen rahatlıyor. İlk kez mesaj attım demiş. Instagram'ını da verebilir misin? Kaydetmek istiyorum İbrahim'cim demiş. Çok teşekkürler. Tabii ki veririm Funda'cığım. İbrahim Elden TV. Kıbrıs'ta tatil için arkadaşım Hacer ve Melisa için. Hacer ve Melisa için de şarkı armağansı. 3 kız kıza Kıbrıs tatiline gitmişler. Ah ne kadar güzel.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Penti'den 5 dinleyicimize mayo verelim güzel. Yeşim'e söz verdik. Yazın mayolarınız benden, ne ben ne yapayım. Radyo programcısı İbrahim Elden hafta içi her gün sabah 10-12 Türkiye saatiyle. Sevgili Penti ailesine de teşekkür. 5 arkadaşımıza hediye verelim. İstanbul, İzmir, Ankara fark etmez. Her yerde varlar zaten. Dünyanın her yerinde, havalimanından bile alabilirsiniz. Yani başka ülkelere gitseniz bile oraya uğrayın, öyle alın. Ben size bir kod atacağım. O kodla beraber alabilirsiniz. Gelen mesajları paylaşmaya devam ediyoruz. İbocuğum, ben masaja gitmek istiyorum. Ne oldu benim masaj paketi demiş. Dilekçiğim, hemen yazalım Mert'e. Dilek. Okey, dileği de yollayalım. Ya hep hediyeleri ben veriyorum. Ben niye hiç şımartılmıyorum? Allah aşkına. Değil mi Yıldız ya? Hep ben şımartıyorum. İyi yeri tezgah açtınız ha. Ya Rotom'dan bizim Haydar. Benim kankam ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kolay gelsin, iyi yayınlar diyor. Senin en sevdiğin fotoğrafları yolladım demiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak hatta dur, Yıldız'a atacağım bunu. Yıldız bak, radyoya bir mesaj geldi şimdi. Dur Yıldız'a atayım. Yıldız bazen makara yapıyoruz yayında. Nerede Yıldız? Yıldız burada. Yıldız şimdi Ankara'ya gidiyor ya. Dikkatini çok dağıtmayalım. Dur. Nereye gittin ya? Bayağıdır yazışmadığımız için aşağılara gittin. Dünden. Evet, şimdi. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Yıldız WhatsApp'ına bak. Rotohome. Rotohome'dan bana bir sürü hediye var. Vallahi ne kadar güzel. Haydar, keşke bunlar benim olsa. Haydar, hep alıştırdınız beni Rotom'a, ne zaman gitsem. Yavuz abim ya, Kadir abim. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Rotom beni bir kez çağırması lazım ya. Ne diyorsunuz? Şu yatakların reklamını yapalım. Koltuk takımımız, yatak odası, evini yenileyecekler. Birçok kişi mesela hem evini yeniliyor hem de evleniyor yani. Ne kadar güzel. Bu ara kendimi... İbo, bunların hepsi senin olsun mu demiş. Olsun valla. Bu arada sevgili Mona, Mona'ya da selam yollayalım. Espresso dinliyor mu bizi? Mona, bir espressoyu dürt hemen, ona şarkı yollayacağım bugün. Rotohome 11. Viyana'da bu arada. Böyle kimseyi sevemem, o değil ki ben böyle. Vallahi seve seve götürülmüş. Vallahi götür ya. Çok

0: Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Hep ben şımartıyorum. Niye? Ya şımartılmayı sizce hak etmiyor muyum? Arkadaşlar, şımartılmayı hak etmiyor muyum? Hadi bunu size soruyorum. Abi 22. Viyana'da ne zaman açılıyor? Bintat. 12 Haziran kanka. 12 Haziran'da 22. Viyana'da Bintat'ın açılışına herkesi davet ediyoruz. Şeref abi, marketlerin zinciri, kralı gerçekten Viyana'da her yerde var maşallah. Korneaburg şubesi, sonra şimdi 22. Viyana'da. Abi benim sponsorum sonuçta yani. Mesela Pindrinks de Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Muhteşem bir içecek. Pindrinks.
1: Sevgilim.
0: Abi biz normal, bize normal gül almıyorlar. Sen mavi gülden bahsediyorsun demiş. Sevgili. Yeni 20 yıllık evliyim, sadece bir kez gül aldım demiş. Ne güzel işte yani.
1: Sevgimize alışkanlık diye diye.
0: Ya biz her gün aldık da ne oldu ya? Bir şey söyleyeyim mi? Aslında benim ben biraz fazla geliyorum ya gerçekten. Çünkü hak etmedikleri için, ya da ben öyle düşünüyorum. Aşırı böyle çok yüklenme var bende. Ondan sonra
1: geleceksin.
0: Ama gerçekten hak ettiğini düşünüyorum değil mi Yıldız?
1: Görün.
0: Hadi ikinci bahar gelsin artık. Ben bir şımartılayım ya.
1: Gözlüyorum.
0: Buket diyor ki İbocuğum günaydın, herkese selam. Dün gece de dinledim, bak sabah da dinliyorum demiş.

Sevgili Özgül Hakim'e, Özgül Hanım diyor ki ya İbo iyi mi yaptım, kötü mü yaptım seni boşayarak demiş. Abla senin canın sağ olsun. İyi yaptın iyi. Bakarsın seni bir daha oralarda görmek istemiyorum demiş. Amin inşallah. İkinci bahar bir de miras. Değil mi? Bu saatten sonra keyfime bakacağım.

0: Hadi o zaman günün sorusunu soralım. Sizce bu yazın yani 2 günlüğüne ya da en az 3 günlüğüne Kıbrıs mı, İtalya mı yoksa Yunanistan mı yapalım? Hadi herkese soralım. Sizce Kıbrıs mı, Yunanistan mı, İtalya mı? 3 tane nokta. Kuzey Kıbrıs'ta sevgili Nergis Hanım'ın otelinde kalacağım eğer Kıbrıs olursa. Yunanistan olursa Gümülcine de sevgili Cengiz Bodur'un malikanesine kalacağım. Kayboluverdin bir anda. İtalya olursa da sevgili Faruk'un Rimini'deki otelinde kalacağım. Sizce hangisi olsun, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya?
1: Dün gece gördüm.
0: Yemin ediyorum ben de var ya sponsorlar arasında seçim yapıyorum ya. Bolluk bereketlik, amin.

0: seni.
1: Şimdi Ankara'dan sevgili Nurgül Yılmaz çok değerli bir yazar. Kitapları var iki tane. Bana gelsin şarkı dedi. Ya Yıldız, gerçekten Ankara'ya birini de götürseydiniz ya. Ankara'da çok hayran kitlem var. Çok seviliyorum. İşte Ankara'yı ben seviyorum. Ankara soğuk, yapısal olarak da biraz memur şehir olduğu için. Ya ben açıkçası ya bütün şehirleri seviyorum ama Ankara bir tık soğuk geliyor bana ya. Yani bana orada çok soğuk davranıyorlar açıkçası. Bir de sürekli protokol oluyor orada. Sürekli ceketimi ilikliyorum falan. Hiç ya çok rahat hissetmiyorum orada. Çünkü ben biliyorsunuz böyle kapri, terlikler falan, böyle havai gömleğim. Ben öyle seviyorum. Şimdi Ankara'ya beni yazdıkları zaman sürekli ceket, gömlek işte falan, sürekli disiplin. Nine Ibo, sen yapamazsın böyle şeyler. Ya yaparım aslında da işte çok... Bu arada sevgili Metin Kaptanoğlu çok kıymetli, değerli dostum. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sunucusu sevgili Metin'cim, nasılsın? Beni götürüyor musun Sinop'a? Metin benim çok eski arkadaşım. Şimdi Cumhurbaşkanlığında. Biz de onunla çok çalıştık. Cumhurbaşkanlığında da çok çalıştık. İşlerde işte, bakanlıkta falan. Şimdi ben ona şarkı alacağım. Bakalım hatırlayacak mı şarkıyı? Metin bak, bu şarkıyı hatırlayacak mısın? Bu değil oğlum. Şu. Bir şey söyleyeyim mi? Sistemim bozuldu, yemin ediyorum. Daha yeni aldığım sistem bozuldu. Hep Yıldız senin yüzünden ya. Götürmedin bizi Ankara'ya. Bu şarkı bu. Geldi. Arkadaşlar, sistemim bozuldu desem inanır mısınız? Şaka mı? Şu an geçiş yapamıyorum. Şu anda sistemim resmen bozuldu. Ya bir nazar boncuğu atabilir misiniz bana ya? Hah, geldi şarkı. Senin bana gönlün var gibi gibi. Ne güzel bir Barış Manço şarkı. Bu şarkı benden kime gitsin? Ya da bu şarkı sizden kime gitsin? Hadi bakalım. Bu şarkı 40 yılda bir gelir İbo gibisi. Sen de biraz naz ediyorsun ama bakacağız. Çözeceğiz bu işi. Vallahi var ya, sanki hesabımda 2 milyon euro varmış gibi mutluyum ya. Ya varsa? Hayır, nine yok.
2: Sen kınalı.
1: Sen hemen vergi falan.
2: Biraz cilve aşkın, biberi tuzu. Sanki biraz naz ediyorsun.
1: Evet evet, çok naz.

0: BJK Murat geldi. Abimin çok güzel bir mağazası var. 10. Viyana'da. Hazır mıyız Murat abi?
1: Yeter çektim.
0: Sağlam bir Beşiktaşlı. Adam var ya, Beşiktaş aşığı. Bana da Fenerbahçe forması hediye etti. Orijinal. İyi ki varsın. Bu arada Yıldırım hayırlı olsun. İki tane projemiz var. İki tane projemizi de Sayın Aziz Yıldırım'la göreve gelir gelmez inşallah. Bir aksilik olmazsa duyuruyu yapacağız.
1: Zehirin,
0: sevgili Zekai hoş geldin.
1: Bile incir, ellerin kelepçe.
0: İbo bence İtalya'ya git demiş. Peki. Şimdi ben bakıyorum burada.
1: Ama yine
0: hangi ülkeye gidelim?

Bence İtalya'ya git demiş. Aynen İtalya'ya not aldım zaten. Arıyorduk gözlerimizde. Viyana'dan Yıldız nazar boncuğu yollamış. Teşekkürler. Benim memleketim Ankara diyor. Ne kadar güzel. Viyana'dan Yıldız Ankaralıymış. Doktor İbocuğum yayından sonra vaktim... Valla hocam masaja gideceğim ya. Valla borla çok yoruldum, aşırı çalıştım. Hiçbir şey bugün çalışmak istemiyorum. Bugün relax abi, kafama göre takılacağım. Telefonlarımı da sessize alacağım. Patronlarım hariç hiç kimse aramasın beni. Ve bir kişi hariç tabii, o arayabilir. Sıradaki şarkıyı senden Stuttgart güzelime gelsin demiş doktor. Oo. Stuttgart güzelini yesinler seni. Kimmiş o Stuttgart'ın en güzeli? Doktor sabah yürüyüşüne çıkmış vallahi.

Ya diyor ki yazın diyor Kıbrıs ya da Yunanistan. İtalya'ya hiç gitmediysen demiş. Orası da aşk olsun Yıldız ya. Ben dünyada 109 noktaya gittim ya. İtalya'ya gitmez olur muyum? Sen de bizi bir şeye benzetemedin ha.

0: Yıldız'dan özellikle Yıldız'ı tüm sevenlere gelsin demiş. Ya yemin ediyorum var, efsanesin Yıldız ya.
1: Olmasın ayrılık benimle gel. İnadı bırak, ağlamana bak, içindeki hisleri gözlerin.
0: Bence İtalya ya, şöyle İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, hani benim sürekli gittiğim bölgeler buralar. Ama İtalya'da Rimini'de, o kasabada. Mesela Yıldız, gittin mi sen Rimini'ye, o kasabaya? Kasaba çok güzel. O yüzden istiyorum orayı. Ya iki kere gittim ben oraya. Hatta bir de Faruk çok uyumlu bir çocuk. Çok eğlenceli. İstediğim yere götürüyor. Bazen şimdi arabası olan arkadaşlarım çok böyle... Ya İstanbul'da öyle mesela. Turgay abimiz var. Abi beni şuraya atar mısın? Yok. O birini atıyor. Ya bazı insanlar böyle trafikten korkuyor. Ben sevmiyorum ya. Beni şuraya bırak dediğin zaman bahane olmaması lazım. Bizim Özay abi dinliyor şu, Özay kuaför. Eser kuaför bizi dinliyor mu Özay abi? Eser kuaför bizi dinliyor mu ya? Eser salonları İstanbul'da gün gören camlı kahvede. Benim çok sevdiğim dostlarım. Şimdi çok kıymetli bir müdürümüz var. Buz Adası'nın kıymetli müdürü, tesis müdürümüz. Abi Buz Adası'na bayıldım ya. Vallahi çok güzel bir enerjisi var. Kıymetli müdürüm diyor ki, İbrahim'cim diyor, seni arabaya alırken kullandığın kokunun ismini yazar mısın? Vay be, kokular akıllarda kalıyormuş. Müdürüm, yazıyorum hemen WhatsApp'a. Ya biraz dediğim gibi biraz pahalı bir koku ama olsun. Özey abi, ayın 11'inde sana o kokuyu alacağım, tamam mı? Özey abime sözüm var çünkü. Ayın 20'sinde şimdi Almanya'ya bir gideyim. Ceyt'e aldırırım o kokuyu. Pahalı abi, onu iş insanları alır, ben alamam. O bana hediye edecek, ben de sana hediye edeceğim, tamam mı Özay abi? Ya seni ne kadar sevdiğimi düşün yani. Bu kadar pahalı bir kokuyu gözüm kırpmadan sana hediye ediyorum. Bir de onun kadını var mesela. Öf. Onu bir, o parfümü sıkan bir hanımefendi... Yani atıyorum yaz gecelerinde dışarı çıktı, düşünemiyorum. Ya bu kadar net konuşuyorum. Öyle bir enerji olamaz. Almanya'dan Derya, hoş geldin. Nasılsın sevgili Derya? Bu arada Almanya beni dinliyorsa, Almanya'nın hangi bölgesindesiniz? Çünkü ben Stuttgart'ta falan olacağım. Düsseldorf'a geçeceğim ondan sonra. Köln'e geçeceğim, Frankfurt'a geçeceğim. Haberiniz olsun. Almanya beni dinliyorsa yazsın lütfen. Beni görmek isteyenler Almanya'da hemen yazın. Ya Yıldız çok teşekkürler ya. Çok teşekkürler. Arkadaşım iyi misin? Hazır mısın? Özge diyor ki Nazlı'yı dinliyoruz. Çok sevmiş seni demiş Nazlı. Aa, bizim espresso geldi ya. Canım da espresso çekmişti. Hoş geldin espresso. Espresso, bize bir selfie yollasana hemen. Günümüz güzel geçsin.

0: Annem de bana çekmiş ya, 72 yaşında. Bugün annem de yayın yapıyorum evde. Anne diyor bana bir kahve yapsana. Ha diyor, kahve yaparım ama diyor şu kadarını alırım. Ya annem ya. Hiç tarzı değil ama kadını yemin ediyorum kendime benzettim. Ya şimdi Eser salonları İstanbul'da 3 noktada. Çok da kıymetli dostum Özay kuaför, Özay abim. İşte Özay bir enerjisi var, beni çok seviyor. Sevdiğini belli etmeyenlerden. Ali müdürüm, geçen geldiğimizde çok ilgilendiniz. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Oradaki festivalimiz çok güzel geçti. Şimdi bir projem daha var müdürüm, onu da onaylarsanız var ya. Kalitenin adresi, başka bir şey demiyorum ya. Seni de vurur, beni de vurur. Beni de... Şimdi ben yıllar önce Ferit Şahink'in Oteller Zinciri'nin sesiydim. Best Western Oteller Zinciri. Şimdi ben birçok yerde kaldım işte, Fransa'da, orada, burada. Yaklaşık bayağı 10 yıl falan oluyor. Tekrardan Oteller Zinciri olan çok önemli bir markayla anlaştım. Artık onların otelinde kalacağım mecbur. Tanıtımını yapacağım, story atacağım. Bu konuda da dünyanın çeşitli ülkelerinde oteli olan çok kıymetli iş insanlarına çok teşekkürlerimizi iletelim. O yüzden mutlu oluyorum. Mesela Dedaman'da kalacağım artık. Dedaman'ın 6 ülkede 40 noktada, 40 şehirde oteli var. Artık bundan sonra otellerimizi Dedaman'dan... Ne yapalım ya, ekmek parası vallahi, gideyim yiyeyim içeyim keyfim. Kazakistan Eylül'de olacakmış. Peki. Teşekkürlerimizi yeterim. Sevgili Bülent Bey ve Levent Bey de bu şarkılar darmağın olsun. Teşekkürler. Ya İbo benim şarkım ne oldu demiş. Geldi ama az önce.
1: Yıldızlar sanki sönmüş, ay bize küsmüş.
0: Nurgül dinliyor mu? Nurgül Yılmaz. Nurgül dinliyorsa ona bir şey söyleyeceğim ya. Ankara'dan Nurgül. Yine Ankara'dan sevgili Tuğba Analiz. Tuğba bir insanın gözlerine bakınca analizini çözebiliyormuş yani. Tuğba Analiz Ankara'dan. Hani bir kişinin yüzüne bakınca ne olduğunu çözüyormuş. Şaka mısın ya Tuğba? Bana da bir baksana ne olduğumu bir. Şöyle bir çıkart ya.

0: Bence bazı insanlarla vakit geçirmek bir efsane. Gerçekten öyle. Muzaffer hoş geldin. Nasılsın? Muzaffer abim diyor ki iyi yayınlar İbrahim.
1: Bir efsaneydi, efsaneydi seninle beraber olmak.
0: Ya şu kokunun ismini bana da yaz da demiş. Valla merakımdan. Ya Muzaffer abi gerçekten iyi bir koku. Yanımda. Ama işte...
1: Efsane seninle beraber olmak.
0: Bak müdürümüz Ali müdürüm kaç ay önceden bahsediyor. Ya diyor ki 5-6 ay oldu diyor hala. Bu kokunun ismini söyler misin abi? O ama gerçekten benim yıllardır kullandığım bir parfüm. O marka bana sponsor olmadı. Aslında teklif dosyası da attım, mail de attım. Ben normalde işi isterim. Arkadaşlar bakın benim bir huyum var. Ben o işi istesem alırım. Böyle bir yapıya sahibim. Demek ki yeterince istemedim onu.
1: Ellerine dokunmak.
0: Ben çünkü hep istiyorum yani. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara olsun. Ya ben hep öyle işkolik bir insanım. Hep işi isterim yani. Bende isteme huyu var. Abi bunu yapmak istiyorum. Şunu alacağım. Mesela müdürüme de söyledim. Dedim müdürüm burada bir proje yapmak istiyorum. O ilkten olmaz dedi. Bakarız dedi. Ama ne oldu? Oldu. Ya İbrahim elden yapar mı? Yapar. Şimdi bir tane bir şey istiyorum. Çok istiyorum onu. Olmayacağını biliyorum. Evet, olmayacağını da biliyorum. Ama istiyorum.

İbo'cum keşke Ankara'ya gelen arkadaşlar, az önce isimlerini unuttum. Keşke seni de alsalardı demiş. Beni niye alıyorlar ya Ankara'ya? Beni Ankara'ya gelmesini bilmiyor muyum? Vallahi onlar iş. Çok teşekkürler annem. Annem şu an espresso yaptı bana. Annem ya. 200 euro'nu alırım diyor. Yemin ediyorum körle yatan şaşı kalkar ya. Dur bakayım espresso. Bizim dinleyicilerimizden bir tanesi Rumuz ismi espresso. Bakalım bugün. Nuray ablanın kahve çekirdeklerinden yaptık. Çok da güzelmiş ya. İbo'cum ya, çok sevdiğim birisine bir şarkı yollamak istiyorum. O şu an senin radyonu dinliyor. Gitsin sen, şarkılar söyle içinde. Yalanlarla... Date'e çıkmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Armağan olsun. Murat Kekeli'den bir şarkı. Bitmez bu son pişmanlıklar. Soluyor birer birer içimi. Hadi gelsin o zaman, bir Murat Kekeli gelsin. Aldırma. Arkadaşlar, giden gitsin yenisine bakın.

Benim mesela ruh halim hep öyleydi. Mesela çok güzel bir aşk yaşamıştım. Çok güzel bir sevgi. Ya, sevildiğimi düşünüyordum. Tabii öyle bir şey yokmuş. Şimdi mesela 5 yılda bitiyor ya mesela. 5 yıllık bir ilişki 5 dakikada da ben soğuyabiliyorum. Mesela dedik, ya canım olmuyor, niye şöyle böyle? Tamam. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Birisi mesela, çünkü ben yıllardır hiçbir bitiren taraf olma. Bunu beceremedim ya. Of ya, bir gün yap. Bugün yapmak istiyorum ya. Canım ya, ben ayrılmak istiyorum falan. Nasıl bir duygu acaba ya? Hayır, öyle bir yapıya sahip değilim. Asla söyleyemem. Çünkü giden her zaman kaybedendir ya, o yüzden gitmiyorum. Kaybetmeyi asla istemem bu hayatta. Biliyorsunuz ben bir kova burcuyum. Yükselenim oğlak, ay burcum akrep, ona göre. Acaba Fatih Hoca beni mi dinliyor? Sevgili kıymetli dostum, iyi ki varsın. Büyük işlere imza atan Fatih Mercan Taşı'na kocaman bir alkış. Fatih ile bir yayın yapalım ya. Fatih, ne zaman yayın yapalım? Geçen tadı damağımızda kaldı valla. Ne güzel bir yayındı. Murat Kekeli hazırlayın kızlar. Bizim komşunun kızları gelmiş de. Anne, kızları niye çağırdın? Date mi çıkacağım ya? Bizim komşunun kızları var, çok bıcır bıcır. Islak kek yapmışlar. Düre teyze yer misin? Hadi bakalım, bu güzel şarkı armağan olsun. Dur, Murat Kekeli çalacağız. Bir saniye dur.

Düsseldorf, Kübra çok teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Bahattin abi Adana'dan. Adamsın ya. Ben bu arada Adana doğumluyum biliyorsunuz. Ya ben bu şarkıyı çok seviyorum. Şimdi var ya yolda olmak vardı.

çok iyi ya. Beni alacak kadın bohçasını toplasın. Ey yüz görümlülük istiyorum. Bundan sonra arkadaşlar bir şeyleri değiştirmek istiyorum ya. Hep böyle bir şeyleri biz veriyoruz ya. Artık beni alacak olanları da valla diyeceğim ki şu kadar istiyorum. 100 bin euro yeter şimdilik. Kim bana 100 bin euro verip beni ne yapsın ya? Espresso, günaydın sevgili Mona, günaydın. Teşekkürler. Mehtap diyor ki ya çok aşırı derecede eğleniyorum bu radyodan demiş. Nasıl bir şeysiniz demiş. Çok sağ olun ya. Yemin ediyorum diyor, radyo ile hiç işim olmazdı. Beni radyoya bağımladınız. Bağımlı kaldım diyor. Ne kadar güzel. Ya mutluysan sıkıntı yok. İbocum sana bir selfie yolluyorum. Bir bak bakalım demiş. Bir saniye hemen açayım. Duygu 1. Viyana'da. O da ayın 18'inde İstanbul'a geliyor. Teşekkürler Duygu. Öpücüklü kalpler yollamış Derya bana Almanya'dan. Derya sen Essen bölgesindesin değil mi? Sen nereye yakınsın? Hangi bölgeye yakınsın? Gelmişken seni de göreyim ya. Afiyet olsun İbom diyor. Nuray abla çok teşekkürler. Nuray abla Almanya'dan bana çok güzel çikolatalar, kahveler, harika şeyler getirmiş. İyi ki varsın canım. Şimdi geçen Viyana'ya gelince dedim ki arkadaşlara, şimdi bizim yayın akışlarımız sadece Viyana'da yok. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, dünyanın her yerinde yayındayız. Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında biliyorsunuz ki çok büyük işler yapan radyomuz festivallerde de hep sponsor. Avrupa'daki tüm festivallerde. Beni kalbimden vuranlar var ya, sürüne sürüne. Ya bana bir şarkı seçer misiniz ya? Bir şarkı dinleyesim geldi. Şöyle bir molaya çıkayım ben de. Bana bir şarkı yollayabilir misiniz? Önümde... Bana bir şarkı armağan eden bir dinicime hediye vereceğim, söz. Eder. Ama güzel bir şarkı olsun, beğenirsem. Delimi affeder mi? İsmine bir çizgi attım artık seni. Hadi bana güzel bir şarkı seçen bir dinleyicimize güzel bir hediyem olacak, söz verdim. Bükeceksin.

günün en güzel şarkısını bana gönderen bakalım kim olacak? Ankara'dan sevgili Nurgül diyor ki Hande Yener'in şarkısına bayılmıştım diyor. Çok da güzel bir şarkı değil mi Hande Yener? Okey. Bakalım şöyle kalsın burada. İbrahim'cim ben de seni takip aldım sen de al demiş. Funda alalım hemen Funda'yı takibe. Öyle şeylerin takılmam ben hemen alırım. Sevgili benim nöroloji doktorum Demet... Canım benim o da eşinden ayrılmış biraz morali bozuk yayından sonra biraz konuşalım mı demiş. Olur hayatım arayacağım seni yayından sonra. Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacağım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ben bir masaja geçeceğim spadan sonra 4 gibi konum atıyorum direkt oraya gel canım. Sıradaki şarkıyı sadece Esat'a ve dostlarıma da armağan eder misin? İbrahim'cim senin fotoğraflarını ve videolarını çekmiştim onları atabilir misin demiş. Tabii ki atarız. Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya. İyi de benim fotoğraf ve videomu sana niye atıyorum orayı anlamadım. Yeliz geldi benim dublaj okulundan öğrencim. Orada dublaj ve seslendirmede kıymetli hocalarımıza en son geçen gün Adalet Bakanlığı'nın çok önemli isimlerine de eğitimimizi de verdik. Diksiyon ve doğru konuşma çok önemli biliyor musunuz? Gerçekten bizim için çok kıymetli oluyor. O yüzden... Ben ve ekip arkadaşlarım bu konuda sizlere yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur diye. Zeynep geldi yine kırmızı kombin. İbocuğum elbisem nasıl demiş. Gayet güzel. İyi kız biraz uzun giyinmeye başlamışsın. Bu da tam tersi. Kışın süper mini giyer, yazın uzun elbise giyer vallahi. İstanbul Avcılar'dan Zeynep. Zeyno ya. Viyana'dan Yıldız diyor ki tam sana göre bir şarkı buldum demiş. Hangi şarkı canım bakayım. Benden bir tane daha yok. Hande Yener olabilir bak. Bu şarkı tam senlik demiş. Tarih bile yazsan kimin umurunda. Evet. Daha bir tane şarkı. Benden bir tane daha yok. Bu şarkı tam senlik olabilir demiş. Kelimeler yetmez böyle bir aşka. Bence bu şarkı da tam senlik diyor. Mona. Teşekkürler.

Şimdi uçakta tanıştığım çok kıymetli bir hocamız, Almanca öğretmeni. Bana Almanca öğretiyor. Bakar mısın bir anda? Ya İbo var ya, ben şimdi sadece böyle işte çantasına falan yardımcı. Aslında çok severim böyle yardımlaşmayı. Hani sırf böyle ilgi duyduğum için değil. Aşırı muhabbet ettik, sohbet ettik. Var ya, şu anda benim bir anda Almanca hocam oldu. O kadar hızlı gitti ki her şey. Ya çok kıymetlisin. Beni dinliyor şu anda. İbrahim'cim günaydın. Sesin ne kadar heyecanlı ve güzel geliyor demiş. Ruhuma, kalbime iyi geldi demiş. Allah Allah. Tüh ya. Ruh, kalp, beden falan. Hadi hocam, bu şarkı sizin için daha fazla. Şimdi çok sevdiğim bir enerjik bir şarkı var aslında. Ayna grubunu sever misiniz? Yani önce bir çelik bir bölüm dinleyelim. Cici kızlarımıza gelsin. Kendini cici kız hissedenlere gelsin. Fatih Mercantaş'a az önce senin için çok güzel şeyler söyledim ama bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Fatih benim çok iyi bir dostum, iyi bir arkadaşım. Ve çok özel bir yayın yapmak istiyoruz Fatih seninle. Haftada bir gün. Çok da eğleniriz be. Ne diyorsun? Acaba biz beraber yayın mı yapmalıyız?

Günün en güzel şarkısını da sevgili Fatih Mercantaş'ı başarılarının devamı diliyoruz. İyi ki varsın dostum. Çok iyi bir tiyatrocu, çok iyi bir seslendirmen, çok iyi bir koordinasyonu sağlayan koordinatör. Biraz böyle abartayım da, abartmaya gerek yok. Vallahi şimdi biraz abartmış gibi olacağım ama gerçekten öyle. 10 parmağında 10 marifet. Acaba ben yeni sezonu garantiledim mi? Ah cici kız, cicili bicili gelince sen kendini... Ya bu iki tane şarkı çalacağım. Nurgül bak, bu şarkının sözlerini taşıyor musun? Hadi bakalım. Hazır mısın Nurgül? Nurgül Ankara'dan. Ankara yolcusu kalmasın. Yıldız gittiniz mi Ankara'ya? Murat Bey. Ya bugün çok yayına adapte olamadınız ama olsun, ne yapalım ya. Sizi seviyorum. Acaba çarşamba günü sevgili Yıldız Hanım şımartma paketi mi var? Tam bir Akrep Burcu'nun şarkısı. Kızmayın bana, gerçekten öyle. Önce akrepleri mutlu edelim, sonra kovaları. Yani ben de bir kova olduğum için. Aynı bir...

Şimdi diğer şarkımız gelsin. Benden bir tane daha yok diyenleri bir görebilir miyim? Kaldır kolları. Şöyle bir görelim. Şimdi.

0: istediğim anda hala...
1: Fatih hocama çok selamlar diyor Nuray ablam.
0: Yeterim, gerektiğinde beterim.
2: Benden bir tane daha ya.
0: Bir tane daha yok.
1: Yoğurtlu ıspanak aramızda. Hoş geldin yoğurtlu ıspanak.

Hocam sizsiz dublaj mı olur ya demiş. Bak görüyorsun değil mi? Fatih Hocam ne güzel. Meryem'den de mesajlar var. Yeliz Dublaj Okulu. Hocam bir tane demiş. Acaba ben çok mu seviliyorum? Öğrenciler beni çok mu seviyor acaba?

Sevgili Meryem, çok teşekkürler. İyi ki varsın. Sen bunu geri bildirime yaz, buraya değil. Fatih Hoca'ya yaz. Acaba oraya yazsan daha mı etkili olur? Yıldız diyor ki Viyana'dan el sallıyor. Sana gelsin demiş şarkı. Ne güzel. Viyana'dan Yıldız, İstanbul'dan Yıldız. Bir dilek daha tutayım, dur. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Ya Ayna grubunu seviyor musunuz bilmiyorum ama Ayna'nın bir şarkısı var. Yeniden sevebiliriz. Bence bu şarkı çok çok iyi ya.

0: da dağlar.
1: Tam bir yol şarkısı ya. Hey, bu şarkıda benle yolculuk yapmak isteyenlere gelsin. Hazır mıyız? Antalya'da Lara'da çok güzel bir yer yaptırdık. Bu şeyde işte Tyne House. Abim tadını çıkartıyor vallahi. Abi Temmuz'da Ağustos'ta Antalya'ya gidilmez. Kıbrıs, Mersin buralara Temmuz Ağustos'ta beyin kanaması geçiririm vallahi. Allah korusun hiç. Ama işte olsa o tarihlerde aslında belirli bir saatlerde

0: Yeniden Sevebiliriz. Ne güzel şarkı ya.
1: Yeniden de sevebiliriz.
0: Nurgül diyor ki bu şarkı tam senlik diyor. Ankara'dan yazarım. Yaz bakalım sevgili Nurgül. En son çok güzel bir roman yazıyor şu anda.

ya çok kıymetli bir yönetici arkadaşımla konuşuyordum ama çok komik ya. Oğlum bir buçuk saattir seni dinliyorum. İnan ki son zamanlarda hiç bu kadar gülmemişsin dedim. Ya ne bileyim ya, mutlu olursanız ben de mutlu oluyorum arkadaşlar. Keyfinize bakın ya. Vallahi hep stresli bir hayatımız var. Zaten hayat stresli. Onu düşün, bunu düşün. Ya hiçbir şey düşünmeyin ya. Vallahi yiyin için iş olur Allah'ın izniyle. Aa, hiç kafanıza takmayın hiçbir şey. Bugün paranız olmaz, yarın olur. Yarın daha çok olur. Bak ben 40 yaşından sonra parayı buldum. Yemin ediyorum 40 yıllık hayatımda çok inişler çıkışlar yaşadık. Olmadı bir daha, şöyle oldu. Az kazandık, çok kazandık. Ondan sonra özel jetlerle oralara gittik, buralara gittik. Ben zaten bu dünyayı 3 kere turladım. Yani bu işçi imkanlarıyla. Ben bir de sizin gibi iş insanı olsam, bir sürü param olsa öf be. Daha ne yapacağım yani, Cem Yılmaz'ın dediği gibi farklı şeyler düşünürsünüz yani. Baba imkan olacak. Şu anki hayalim gerçekten uzaya çıkmak. Elon Musk'ın o 250 kaç paraydı o? 250 milyon dolar mı? Ne kadar? Veririz ya. Çok teşekkürler Tolga, hoş geldin, nasılsın? Tolga Baba da bizi dinliyor. Kal, gitme, kal. En güzel şarkıları da Tolga, negatif mesajlar yerine biraz pozitif düşünsene. Sevgili Tolga, bizim radyo yayınımızda böyle bir tane böyle yayın akışlarımız çok güzel gittiği zaman, çünkü bizim tarzımız biliyorsunuz ki her zaman konuşan bir radyo olduğumuz için eğlenceli bir radyo yayın yapıyoruz Tolgacığım. Sen de aramıza hoş geldin. Aa, bu şarkı da çok iyiymiş. Bejeke Murat, süpersin ya. Yeniden taşır yeniden, gel yanıma sarıl yeniden. Ne çok özledim. Ben diyor parayı diyor sıcak sıcak yiyorum ya, adamsın ya. Abi ben taze para seviyorum. Bayat para sevmiyorum. Bejeke Murat diyor ki ben kazanıyorum, sıcak sıcak yiyorum demiş. Ezeki Murat, yiyorsun bu euroları. O Porsche'den belli, yeni kasa çok en sevdiğim. Yana yana şu G kasadan da bir tane bana al Murat abi. Sakın ola bu aşkı harcam- en zengin erkek isimleri belli olmuş. Vay be, İbrahim ilk beşte yok.

Evet, en zengin 6 isim açıklanmış, 5+1. Kendi ismime baktım, bulamadım da. Dedim, nereye yazmışlar? Olsun.

kadar güzel ya. Nazını ölürüm diyen böyle birisi varsa ne mutlu size. Tarkan'la devam edelim mi? Bence bu şarkının özelliklerini taşıyan vardır. Sen başkasın, evet. Bence gerçekten bu şarkının tatlı bir enerjisi var. Dinleyelim o zaman.

Şimdi bugün annemin evinde yayın yapmanın dezavantajları da var. Cam açıyor, pencere açıyor, bütün sesler geliyor. Allah'ta mikrofon kaliteli de dışarıdaki sesleri duymuyoruz burada. Ataköy'ün gözünü seveyim ya. Vallahi Ataköy sessizdi. Şimdi bulunduğumuz nokta Esenler. Aslında güzel bir yer ama biraz böyle tabii çalışma hayatı hızlı. Bir kuş sesleri eşliğinde yayın yapmak var. Böyle güzel bir ambiyans. Vallahi sevgili Doktor Murat abimizin onunla beraber bir dünyamız var şimdi. Güzel dostuma da teşekkürlerimizi iletelim. Güzel şarkılar armağan. Bir son şarkı bir veda edelim ya. Son şarkıyı seçebilir misiniz? Son şarkı hangi şarkı olsun? Son şarkıyı belirlerseniz çok sevinirim. Evet diyorum ya, 40'ından sonra daha 40 olmadım, doğru. En güzel yaş ya. Şimdi o kadar mutlu bir enerjimiz var ki her zaman iletişimde kalın. Yani beğendiniz, hoşlandınız. Eğer aklınızda gerçekten biri varsa onunla her zaman iletişimde kalın. Ben iletişimi çok seviyorum ya. Yani mesela hiç ummadığım anda işte birinden aldığım mesaj ya da bir şarkı atıyor bana mesela. Örnek veriyorum. İşte bu şarkı hiç yazmasına bile gerek yok. Hoşuma gider yani. O yüzden ilgi çok kıymetli. Ben biraz ilgiyi severim. İlgiyle beslenen bir insanım. O ilgiyi gördüğüm zaman da 1'e 10 yani. Oo, o da iyiymiş. 1'e 10. Diyor ya bana, bir adım gel 10 adım gelirim falan. Aşk içinde gecelerde. Artık biraz böyle kendimi şımartmak istiyorum yani. Benim de şımartılma ihtiyacım varmış yani. Onu öğrendim. Tolga'cığım, canım benim. Tolga bizim formatı bilmiyor sanırım. İyi ki varsın Tolga. Aramıza hoş geldin bir kez daha. Kader diyor ki hani benim şarkım. Gelsin sıradaki şarkı. Çünkü yollarda dinleyenler de var. Çok fazla yolda dinleyenler var. Türkiye Futbol Federasyonu ailesi bizi dinliyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Kadir Bey ve tüm yönetimdeki dostlara sevgiler. Amerika yolcuları kalmasın, ne kadar güzel ya. Amerika'da olacak. Millilerimiz, gururumuz. Ben de final maçı için 19 Temmuz'da Amerika'da olacağım. Haberiniz olsun. Final maçını New York'tan size canlı canlı aktaracağım. Maçı ben anlatmayacağım da. Oradayız yani, hep beraber. Yiyeceğiz, içeceğiz, keyfimize bakacağız. Gözlerin gülmeli, hep dudakların öpmeli. Her zerre... Amerika sponsorumuz sevgili Emir Bey'e çok teşekkürlerimizi iletelim. Vallahi uçak biletimi aldı, otelimi ayarladı. Ondan sonra işte Los Angeles'taki evini açtı. Hepsini ağırlıyor. Emir abiye çok teşekkürler. İyi ki varsın Emir baba. Ve kıymetli oğlu Faruk. Büyük bir ihtimal Faruk gezdirecek bizi. Çünkü Emir abi uğraşmaz öyle şeylerle. Orada çok büyük işler yapıyor. Çok önemli işler yapıyor. İş insanı. Emir abimizi... Miami'de de çok güzel evi var. Ya bakacağız Emir abi. Benim 10 günlük orada zamanım var ama sağım solum belli olmaz. Seni yeni evimde ağırlamak istiyorum dedi. Buradan sevgili Emir abime, onu sevenlere de armağan etmiş olalım.

Abi dedim orada Mustang'i var. İbrahim'cim hangi araba istersen Faruk emrinde dedi. Ya benim öyle araba tutkum yok ya. Vallahi ben öyle şey sevmiyorum yani. Beni bir yerden bir yere götürsün yeter yani. Ya sen çok güzel bir insansın demiş Nurgül. Çok teşekkürler. Sen de çok müthiş bir insansın. Güzel dileklerin için teşekkürler. Bana harika bir gün geçirttirdin bugün demiş. Harika bir gün oldu benim için. Ya böyle düşünüyorsan ne mutlu ya. Bakar mısınız ne kadar güzel mesajlar var. Ve bugün yayından keyif aldığınızı yazıyorsunuz. Bu benim için çok büyük bir haz. O yüzden teşekkürler. Son şarkıyı belirlediyseniz hemen veda edelim. Bu arada akreplerin en çok anlaştığı burç kovaymış. Uzmanlara göre akreplerin en çok anlaştığı burç kovaymış. Uzman. Çok iyi. Uzman İbo.

Ya eskiden bana çıtribo diyorlardı ya, yemin ederim. Bazen diyor da çıtırım. Ne güzel. Çıtribo oldu, kıtribo. Hadi kaçalım artık, veda edelim. Son şarkımızı siz seçene kadar o program biter. Ben seçeyim bir tane. Neyi çalalım?

Teşekkürler Can Bey. Sade Otel'de sizi ağırlamak istiyoruz demişler Alaçatı'da. Olur. Ben çok sevdim otelinizi. Geldim hatta kaldım, sohbet ettik. Aynı oda olacaksa olur. Olur mu abi? Hani birinci katta. Tam havuzun. O oda çok güzel. Tam köşe. Ben köşedeki otelleri severim. Odaları. Müthiş bir havuzu da var. Enerjisi de çok güzel. Okey, olabilir. Alaçatı. Tamam. Sade Otel. Ne güzel ya. Valla beni ağırlayın ya. Ben sizin yerinizde olsam gerçekten İbrahim Eldin'i ağırlarım. Çünkü bu çocuk ağırlanacak bir çocuk. Buna bir kere oynayın, 1'e 10 kazanırsınız. Bu kadar tiyo veriyorum size. Daha ben ne yapayım ya? Bana her türlü yatırım yapılır yani. Vallahi ciddi söylüyorum ya.

Ya Bayhan'ın o şarkısını sevmiyorum ya. Nine Yıldız. Daha renkli, daha güzel bir şarkı. Efendimiz. Neşeli şarkı ama ben şarkının tarzını çok beğenmiyorum ya. Çok böyle, ne bileyim, o şarkı çok bana göre değil ya. Bak bu şarkı güzel. Şu şarkıyla veda edelim. Simge Sağ'ın Simge ile veda edelim ya. Simge'nin bu şarkıya bayılıyorum. Hadi bu şarkıyı bana armağan edin. Sözleri sadece bana gelsin. Çünkü bu şarkının sözlerinin ruh halini taşıyorum.

Can abi çok teşekkürler. Kalacağım inşallah. İbo söz ver diyor bana. Yazdım söz dedim. Ama beni Alaçatı'ya birisinin götürmesi lazım. Şimdi yeni G kasalana kadar şimdi İstanbul'da araba kullanmıyorum. Ama birisi derse ki İbo'cum hadi gel seni Alaçatı'ya götüreyim. Gelirim. Alaçatı kaç saat ki şuradan ya? Söz tamam Can abi.

Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim biriydi Simge. Peki veda edelim artık. Sarılalım hadi şu pahalı kokumdan bir sıkayım. Aynen. Okey, tamam. Böyle bir sarılayım size şimdi. Gelin bakayım. Gel gel gel gel gel gel. Vallahi bugün harikaydınız. Çok kıymetli çalışanlar, emekçilerimiz, ev hanımları, öğrenciler, iş insanları. Teşekkürler ya. Katkı sağlayan Pindrinks müthiş katkı sağlıyor bana. Çok destek oluyor ilk günden beri. Ya gerçekten çok seviyorum Pindrinks ailesini. Kafamdan aşağı bir sürü euro attılar. Konuş dediler, konuştum. Atmasalardı da bu kaliteyi anlatırdım. Çünkü iyi bir içecek. Şekersiz ve glutensiz vegan bir içecek. Soğuk için Pindrinks. Çocuklarınız bile içebilir. O derece kaliteli. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks unutmayın. Bu enerji içeceği sizin için çok sağlıklı bir içecek. Pindrinks. İbrahim Eldin'i sunuyor. Ben pozitif bir insanım ama Pindrinks'le daha iyi. Uzaya çıkarız. İkinci sponsorum Bintat Süpermarketleri. Viyana'da çok şubesi var. Yeni şubesi 22. Viyana'da. 12 Haziran'da açılıyor, bilginiz olsun. 12 Haziran'da Bintat Süpermarketleri açılıyor. Açılışa tüm halkımız davetlidir. Çok özel fiyatlar olacak. Ben geçen gün bizzat gittim Viyana'da. Şeref abimle çok güzel bir konuştuk, sohbet ettik. 22. Viyana benim için çok özel bir yer dedim abi. Burayı açtığın için de çok teşekkürler. Biliyorsunuz benim 13. Viyana'da bir evim vardı. Ondan sonra dedim abi 22. Viyana'da bir yer alacağım. Kesinlikle çok güzel bir yer. 22. Viyana'yı mutlaka uğrayın. Şimdi ben dünyanın çeşitli yerlerinde böyle yerler alıyorum. İşte Kuzey Kıbrıs'ta yerlerim var. İşte Yunanistan'da var. Şimdi bir tane de Viyana'da bir yer alacağım ama çok tadında bir yer. Bakacağım onu, şu anda çok karar veremedik.

Sizi seviyorum. En güzel şekilde bugün yayından keyif aldığınız için çok teşekkürler. Ankara yolcusu kalmadı. Yıldız, vardınız mı Ankara'ya? Ya Murat Bey'le gerçekten güzel bir yolculuk olmuştur. Murat Bey ve onu sevenleri de armağan olsun. Ama Yıldız'ı sevenler için tüm şarkılar gelsin. Biz seviyoruz. Son şarkımızın da armağan olsun. Peki, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Sevgili Nurgül Yılmaz, o da Ankara'dan bizlere eşlik etti. İbocuğum, bugün bana çok iyi geldin demiş. Ne kadar güzel, size iyi geldiysem ne mutlu bana. Benim konuşmalarım WhatsApp'tan... Bu ne ya, klavyem açık kalmış, bütün sohbetim. Kime gönderdim ben bu kadar konuşmayı? Şaka mı ya? Hiç sevmediğim birisine gitmiş olamaz çünkü. Geçen gün var ya, çok sinir olduğum birisinde WhatsApp'tan yanlışlıkla mesaj göndermişim, biliyor musunuz? Gözlerime veda ederken ben çok üzüldüm, sen üzülmedin. Hayatınızda birisi sizi heyecanlandırıyorsa ona sımsıkı sarılın. Bence onu kazanın. Çünkü dünyanın en güzel duygusu.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Erdoğan'dan gurbetçilere yatırım çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yerleşme ve yatırım yapma çağrısında bulundu. Erdoğan, yurt dışında yaşayanların belirli şartları karşılamaları halinde yurt dışı gelirleri için 20 yıl boyunca Türkiye'de vergi ödemeyeceğini açıkladı. Tirol'de kan stokları alarm veriyor. Tirol eyaletinde yaz tatili dönemi ve sıcak hava nedeniyle kan bağışlarının azalması kan stoklarını kritik seviyeye düşürdü. Kızılhaç, hastanelerin ihtiyaç duyduğu bir ünite kanın çok altında kalındığını ve mevcut stoğun yaklaşık 600 ünite olduğunu açıkladı. Yetkililer, ameliyatlar ve acil müdahalelerin aksamaması için tüm kan gruplarının acilen bağış yapılması çağrısında bulundu. İş ilanlarında maaş bilgisi zorunlu oluyor. Avusturya'da iş ilanlarında maaş bilgisinin açıkça belirtilmesini zorunlu hale getirecek yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni kurallara göre işverenler ilanlarda başlangıç maaşını veya maaş aralığını paylaşmak zorunda olacak. Çalışanlar ayrıca kendi ücretlerini benzer pozisyonlardaki maaşlarla karşılaştırabilecek. Düzenlemenin amacı ücret şeffaflığını artırmak ve maaş eşitsizliğini azaltmak. Kurallara uymayan işverenlere ise para cezası uygulanması planlanıyor. Öber Östereç'te fırtına hayatı felç etti. Yukarı Avusturya eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 40 bin hane elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar birçok bölgede hasara yol açarken ulaşımda da aksamalar yaşandı. Yoğun ihbarlar nedeniyle itfaiyenin alarm sistemleri geçici olarak devre dışı kaldı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. 40 yılın en büyük gaz üretimi başladı. Avusturya Enerji Şirketi OMV, Vitahu bölgesinde son 40 yılın en büyük doğalgaz keşfi olarak gösterilen sahada üretime başladı. Yerli doğalgaz üretiminin gerilediği ve mevcut rezervlerin sınırlı kaldığı bir dönemde devreye alınan yeni saha, Avusturya'nın enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Viyana'da sıfır emisyon yolu projesi büyüyor. Viyana Belediyesi'nin 2040 yılına kadar iklimde nötr bir şehir olma hedefiyle başlattığı sıfır emisyon yolu projesine 50 şirket katıldı. Proje kapsamında 5,1 milyon kilometrelik emisyon azaltımı sağlanırken yaklaşık 2000 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Fosil yakıt kullanımını azaltmaya amaçlayan proje, çevreyi korumanın yanı sıra şehirde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Türk restoranına çirkin saldırı. Salzburg'da hizmet veren bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Restoranın camlarına ve duvarlarına Nazi sembolleri çizildi. İşletme sahipleri olayı polise bildirirken, yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Allensteig bölgesinde bir otomobille trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki bir çocuksa ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Türk kökenli Türk hakem, Avusturya'da elit kategoriye yükseldi. Avusturya Futbol Federasyonu Türk kökenli hakem Çağrı Demir'i elit kategoriye yükseltti. 2015 yılından bu yana Viyana Hakemler Kurulu'nda görev yapan 28 yaşındaki Demir, son iki sezonda başarılı performansıyla dikkat çekti. Bu terfiyle birlikte Demir, 2026-27 sezonundan itibaren Avusturya 2. Bundesliga maçlarını yönetecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haberi. Viyana FM. Gurbette.

Sakinleşin. Kalbimi yok.

Evet, yine yeniden kavuşmayı başardık. Çok şükür. Viyana FM kavşağındasınız. Ben Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. An itibariyle başlıyoruz.

0: ulaşıp yüzüme. Şimdi şarkının sözlerinde biz böyle iyiyiz cümlesi geçtiği an içimden geçeni şimdi şu an sizlerle paylaşmak istiyorum. Dokunmayın bize. Bizi bir rahat bırakın. Biz böyle iyiyiz.
1: İçimde hayatın sesi belirir.
0: Hani hep böyle yapmak istediklerimiz vardır, yaşamak istediklerimiz vardır, aklımızdan geçenler, hayallerimiz falan. Birileri böyle hani ne denir, öyle bir atasözü var ya, çomak sokmak. Böyle bir şeye çomak sokmak diye bir atasözü var, bilenleriniz vardır. Birileri böyle olmasın diye uğraşır durur. Rahat bırakın bizi, biz böyle iyiyiz, biz böyle güzeliz.
1: Karmaşa da buluruz.
0: Şimdi diyeceksiniz ki ne bu atarlı tutarlı girdin. Yok vallahi kimseye atmıyorum gerçekten. Hiç öyle bir niyetim yok.
1: Biraz rüzgar, biraz umut gibi.
0: Efendim yepyeni bir programda yine yeniden birlikteyiz. Çok şükür Viyana FM'deyiz ve 2-2,5 saatlik uçuşumuz an itibariyle başladı. Lütfen cep telefonlarınızı uçak moduna alın. Hayata şöyle bir dur deyin. Fırtına Mehmet dinliyorsa. Hayatın o koşturulu tarafına şöyle bir dur deyin. Şahane bir yolculuk bizi bekliyor. Hazır mıyız?
1: Tüm koşturuşa biraz dur deyin.
0: Programımızın ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmamı sağlayan köprü oldukları için, desteklerinden dolayı 22. Viyana'ya ve 22. Viyana'da tabii bütün Viyana'ya, bütün Avrupa'ya, her nereden dinleniyorsak bu arada her yere sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ama müsaade ederseniz önce bir sponsoruma çok teşekkür ederim ya. Vallahi.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
0: Takvim yaprağımız 8 Haziran 2026'yı gösteriyor ve 3 gün sonra Dünya Kupası başlıyor. Sanki ben de çok futbolla ilgileniyormuşum gibi. Hayır ama ya Türkiye var işin ucunda, bak konuşamadım. Vallahi bütün dualarımız Dünya Kupası'nda Türkiye maçlarında. İlk maçta Amerika Birleşik Devletleri ile pazar günü Türkiye saatleriyle sabaha karşı 5'te. Zannediyorum Avrupa saatleriyle de 4'te olacak. Benim en çok merak ettiğim Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak maç. O yüzden acayip heyecanlıyım. Evet efendim, Tamer'in radyosu açık anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla değil, ispat etmiş. Gayet güzel mesajını bırakmış. Yani o bırakmayanlar utansın. Bir merhaba demeyenler utansın. Utanın.
1: Aynı göğün altında, aynı yoldan geçeriz.
0: Bak Cevat ne güzel çalışıyor, yazamamış, noktasını koymuş. İşte bu. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. İyi çalışmalar Cevat, iyi dinlemeler. Ispartalı Ayşe bizlerle. Ayten yazmış, Zuhal'in sesli mesajını görüyorum. Şükran YouTube Hayat Takıl Bana kanalından yazmış. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum sevgili Özlem Ayral, kucak dolusu sevgiler. Teşekkür ediyorum Şükrancığım, el sallıyorum sana.

0: Evet, ikinci sponsorumuz şu anda masamda da var olan. Pindrinks. %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz, İstanbul Ayazağa'da üretilen. Valla Barış Kanca ile tanışmayı çok istiyorum ya. Böyle bir hayalim var. İnşallah bir gün tanışırız. Neden? Çünkü Pindrinks'i düşünmüş, tasarlamış. Çok da genç bir girişimci. Bir de sporla ilgileniyor ya, dağcı falan, trekking falan yapıyor. Tabii bu arada sağlıklı içecek arayışına girmiş. Hiç mesleği, branşıyla da alakalı değil. Çok da iyi bir background'u var. İyi eğitimler almış. Tabii birazcık da, biraz değil de çokça da zengin. Yani o da büyük bir avantaj tabii. Ama ne yapalım? İyi ki böyle bir şey. İyi ki zengin. İyi ki böyle bir içeceği bizlerle buluşturmuş. Valla bazı insanların zenginliğine duacıyım. İyi bir aileden geliyor ve oturmuş, düşünmüş, tasarlamış. Projeyi sunmuş, proje onay almış devlet desteğiyle. Böyle bir içecek çıkarmış. Yetmez. Bak ya, işte Türk'ün adını böyle dünyaya duyurmak lazım. Asıl işin ince püf noktası, yani benim çok gurur duyduğum, Avrupa'da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok markette raflarda yerini almış. Bu çok önemli ya. Bu benim için çok önemli. Gerçekten. Yani sağlıklı olması, %100 yerli olması önemli ama bu büyük bir gurur kaynağı. Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Tabii Viyana'yı da Pindrinks'e buluşturan şahane bir radyo var. Biz de o radyodayız. Viyana FM. Birlikte güçlüyüz, ne fırtına yıkar bizi. Evet, Viyana FM'e, ödüllü radyoma da çok teşekkür ediyorum. Öyle boş boş değil yani. Ödülümüz de var. Gülcan hoş geldin. Mustafa Çatalkaya merhaba. Yazamıyor, çalışıyor. Koymuş oraya güzel güzel işaretler. Mustafa teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ben oldukça dünya bile dar
1: değil inan ki. Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani milli takım oyuncularından bir tanesi olmak istemezdim. Acayip bir stres vardır diye düşünüyorum.

Evet, başarılar diliyoruz milli takımımıza inşallah. Bizim hayallerimizi gerçekleştirirler. Yani olmasa da şey düşünüyorum ya, orada olmaları bile çok güzel, çok güzel. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim hoş geldin. Herkese yeni haftadan selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, ne arıyorsun? Ne arıyorum? Sen ne arıyorsun?

Sıradaki eserler Gönlümün Sultanı, Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış. Yanlışı alkışlıyorsan fikrin yoktur. Eğriyle doğruyu ayıramıyorsan aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan ahlakın yoktur. Huhu, çok iyiydi be. Yani yanlışı alkışlayan o kadar çok insan var ki. Demek ki fikirleri yok. Eğriyi doğrudan ayıramıyorsan aklın yoktur. Akıl, daha önce de söylemiştim, akele kökünden gelir ve bağ kuran anlamındadır. Eğriyle doğruyu ayırmak şart.

Yeditepe'nin şehri İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ayten'cim merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Güneşli bir pazartesi gününden kucak dolusu sevgiler, saygılar, hürmetler diliyorum herkese. Ve sihirli kelimeyi soruyorum. Nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. Çok iyiyim ya. Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir dedim. Mesajın devamında beni soracak olursan biraz başım ağrıyor ama iyiyim çok şükür ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Ve seni kocaman öpüyorum bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Çok fazla mavi ekranla göz göze gelmemeye çalış. Biraz karanlık ortamda kal diyeceğim ama çalışıyorsun. Baş ağrısı şeydir ya. Baş ağrısı öyle bir şey ki insanın hayat kalitesini düşüren ağrılardan bir tanesi. Yani hayattan zevk almanızı engelleyen ağrılardan bir tanesi. Özellikle çalışmak zorundaysanız vallahi yapacak hiçbir şey yok, ne diyeyim. İnşallah iyi olursun programda.

Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kime? Isparta'lı Ayşe'ye. Gül kokulu memleketim Isparta'dan Viyana'da. Viyana, Viyana FM'de yayın yapan Özlem okuyamadım. Çok iyi. Heyecanlandım. Neden? Çünkü şimdi mesajı başa saracağım. Isparta'lı Ayşe, pazar günü ilk defa gül toplamaya gittim. Videonun montajını akşam yaptım. Çok güzel bir video çıktı. Bu hafta inşallah Isparta'da hayatta yayınlayacağım. Ama sırada şey var. İlyas Köyü var, Ardıçlı var, Harmanören Köyü var. Ya sırada içeriklerimiz var. Isparta'da hayat ve Özlem Ayla profilinden takip edebilirsiniz. Dün ilk defa gül topladım. Toplayamadım yani. Şimdi Arife'nin kulakları çınlasın. Yanımda Arife vardı, arkadaşım. Şimdi biz bahçeye girerken dedik ki bakalım 0 üzerinden kaç puan alacağız. Arife bir seferde öğrendi. İnanmıyorum yani ilk defa topladığına. Bir seferde. Allah'ım bahçedeki herkes bana öğretmeye çalıştı. Hayır, başaramadım. Bugün de güzeliz, bak nasıl gülüyor. Ay sinir oldum ya. Çok da basit bir şey ama başaramadım. Vallahi benim elime attığım güller ziyan oldu. Güller çiçekler gibi iki yan yana. Şimdi mesajı okuyabilirim. Vuhuu, gül kokulu memleketim Isparta'dan Viyana FM'de yayın yapan Özlem ablamın sesindeyim. Sesimde kal. Pazartesi sabahı alarmı kapatıp 5 dakika daha deyip 45 dakika uyuyanlar kulübüne selam olsun. Ben. Bak nasıl. Özlem ablam, kahveler bizden, enerjiler senden, tüm dinleyenlere bol kahkaha, az stres, sevginin havada uçuştuğu bir gün diliyorum. Evet, öyle bir hafta olsun, öyle bir yaşam olsun. O fotoğraf var, elinde bir bitki çayı gibi bir şey var. O zaman ben de pindirimsimi alayım, bir yudum. Hibiskuslu, çok güzel bir pindirings bu. Bugün de güzeliz. Ve demiş ki birazdan kahve için eve kahve içeceğim, eve gideyim bol köpüklü. Hadi bakalım. Çok özledim gül toplamayı, inşallah seneye nasip olur. İnşallah canım. Bir gün olacak nasıl olsa. En doğru zamanda. Huzur var, bugün de güzeliz. Güller, çiçekler.

0: Evet. Bir sesli mesajımız var. Sevgili Zuhal'cığım, merhaba.
1: Merhaba, merhaba radyomuzun kraliçesi. Teşekkür ederim. Güzel sesli merhaba. Hatunumuz. Hoş geldin. Sefalar
0: hoş
1: getirdin ablacığım.
0: Hoş buldum.
1: Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, bol, bereketli, güzel bir hafta diliyorum ablam.
0: İnşallah.
1: Sana sımsıkı sarıldım kocaman.
0: Ben de sana öpüyorum. Sarıldım şu anda.
1: Kulağım sende. Elim işte, çok işim var ama dinlemedeyim.
0: Hep çok
1: öpüyorum,
0: işim var.
1: Görüşmek üzere.
0: Bu ara hep çok işi var. Bu ara Haziran sonuna kadar Zuhal'e dokunmuyoruz. Hep çalışacak.

0: Bugün de güzeliz, bak nasıl gülüyoruz.
1: Gülcan, Gülcan, merhaba. Hadi kapını çalıyorum. Aç kapıyı, geldim. Selamun aleyküm bal küpü, mübarek ablam. Ay, çok ilginç oldu şimdi. Teşekkür ederim canım benim. İyi yayınlar diliyorum sana ve dinleyen herkese selamlar, sevgiler. Seni öpüyorum demiş, ben de seni öpüyorum. Evet, Raşit namaza gitmiş, 5 kelimeyi istemiş. Biraz sonra 5 kelimeye istinaden ilk paragrafı paylaştığımda Raşit'e de inşallah kelimeleri göndereceğim. Ve Emine Sultan, merhaba. Merhaba.

0: Suat merhaba. Selam abla, nasılsın?
1: İyiyim çok şükür. Hamdolsun, Allah bugünü aratmasın. Bomba gibiyim elhamdülillah. Gel hadi

0: Beni radyodan tanıyan abiler ve ablalara, ablalar yanlış anlamasın, lütfen sabah namazına kalkamayan insan milli maç olunca nasıl kalkacaklar o saatte? Senin yorumunu alabilir miyim? Sana zahmet olmazsa. Tabii ki alabilirsin. Şimdi Zuhal'cığım, her şeyin yeri ayrı. Yani bunu kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani kimseye zorla namaz kıldıramazsın. Bir de namaz öyle uhrevi bir şeydir ki makama çıkıyorsun ve o çok gönülden yapılan bir şeydir. Ve insanın mecburiyetten ya da sadece kural olduğu için, kaide olduğu için yapanların da Allah kabul etsin. Onlara da bir şey diyemem ama çok ayrı kulvarlar. Yani ikisini birbirine karıştırmak, ya işte sabah namazına kalkamıyorsun, bak işte milli maç var, kalkıyorsun, ne olacak, nasıl olacak falan demek çok doğru gelmiyor bana. İkisinin yeri çok ayrı çünkü. Namaz kılmak çok ayrı, milli maç olunca kalkmak ayrı. Şimdi ortada bir milli duygu var. İkiye ayırmak, ötekileştirmek, saflara ayırmak, ya çok doğru gelmiyor bana. Herkes kalbinden geçeni biliyor, gönlünden geçeni biliyor. Bir de dini duygular kul ile Allah arasındadır. Hiçbir şey onun arasına girmemeli. Hiçbir söylem, hiçbir dünya sözü, hiçbir kelam, hiçbir yargılama. Yargılayacak, sorgulayacak, sorguya çekecek olan ilahi adalet bence. O yüzden oralara girmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Milli maçın olduğu gün, pazar günü sabah 5 Türkiye saatiyle eminim yani birçok insan kalkacak, izleyecek maçı. Onların arasında kılmayanlar da olacak tabii ki. Yani yapacak bir şey yok, söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi bu tür duygular tamamen kişiye özgü duygular. Orayı sorgulamak, yargılamak, laf söylemek, laf atmak, ne bileyim ötekileştirmek bizim haddimizi aşmamız demektir. Ben haddimi biliyorum. O yüzden de böyle bir yorum inşallah içini rahatlatmıştır diyorum. Ve neredeyiz? Hoş geldin, sefalar getirdin Suat'cığım. Erdatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım. Teşekkür ederim. Sen hoş geldin ama hoş buldum demişsin. Sen de hoş geldin demişsin. Hoş gördüm, hoş buldum. Gönlüm senin. Herkese selamlar, saygılar, iyi haftalar. İyi haftalar ve iyi yaşam. Güzel yaşam. Evet, bugün çok dolu bir programımız var. Güzel de bir konumuz var. 5 de kelimemiz var. Ama kelimelere geçmeden önce Fırtına Mehmet'in mesajını görüyorum. Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Mehmet'ciğim hoş geldin. Tabii ki Fırtına Mehmet sizi dinliyor. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Sesiniz, enerjimiz ve neşemiz. Uçuşa hazırız, bekliyoruz. Fırtına Mehmet yerini aldı. Pilot sizsiniz. Ay, kendimi pilot olarak da hiç düşünemiyorum ha. Go pilot. Go pilotun da görevi çok önemlidir ha. Rallilere meraklı olan var mı aranızda bilmiyorum. Ben bir ara böyle ralliler benim böyle bir merak alanımın içindeydi. Şimdi rallicilerin özellikle go pilotları vardır yanlarında. İşte sahaya çıktıkları zaman go pilot önemlidir. Bütün virajları ezbere bilir. Bütün tümsekleri, bütün yol şartlarını, hava şartlarını hepsini çok iyi bilir ve pilotu yönlendirir, sürücüyü yönlendirir. O yüzden de go pilot çok önemli. Gözden kalbe... Go pilot Şenol ve Raşit ve yedek pilot Erdatlı Baba görevde. Gözü kesmez gitme. Raşit namaz molası aldı. Sen bir bak... Şenol'u henüz görmedim. Nerede bu go pilotlar? Senin hostesler Ayşe, Zuhal, Zeynep, Gülcan. Hosteslere bak ya. Evet, hostesler yerinde. Kabin ekibi hazır. Teknik personel. Ben de yerimi aldım. Ha, sen teknik personelsin. Hava parçalı bulutlu, ara ara güneşli. Tam keyfe keder havası. Kokpitte tüm sistemler hazır. Uçuşa engel bir durum yok. Hafif inişli çıkışlı ama keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor. Gökyüzüne müzikle, neşeyle, enerjiyle bağlanıyoruz. Ya bunu müzik yapmam lazım benim. Viyana FM ailesine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Çok güzeldi Mehmet ya. Fırtına Mehmet. Teknik ekibim.
1: Gönül gitmek ister, fikir yorgundu. Biraz ümit olsa
0: Emrah bizlerle birlikte.
1: Bilemezsin nasıl tez geldiğimi. Gözden kalbe giden yollar.
0: Hocam iyi yayınlar, teşekkür ederim. Sana da iyi çalışmalar. İster, hoş geldin.
1: Biraz ümit olsa yollar düz olur.
0: Evet, bir sesli mesajımız var. Suat'cığım, söz sende.
2: Abla, şunu söyleyeyim. Bu kesinlikle ve kesinlikle benim, hani böyle millet kalkamıyor, namaza kalkamıyor, maça kalkıyor. Bak, kesinlikle art niyet düşündüğüm bir şeydi. Dün akşam bir konu oldu.
0: Evet.
2: Ve ben kimseye bir şey söylemeden ben bunu Özlem ablanın programında soracağım dedim. Zabah Ali abinin programında sunacaktım.
0: Teşekkür
2: ama
0: ederim.
2: Ama konu bir başkaydı. Konu benimle ilgiliydi. Ondan sonra ama ben de kesinlikle sana katılıyorum. Herkesin aynı nasıl oruçta, oruç ayında tutmak veya tutmamak onun vicdanına, onu mecburiyetine kaldıysa
0: evet,
2: bizim dinimizde hiçbir şey mecburi değil.
0: Kesinlikle.
2: O yüzden herkes özgür. Yani evet. Ben bu konuda kesinlikle sana katılıyorum. Bugün akşamki bir konuydu bu. Ben bunu kimseye bir şey söylemeden dediğim gibi Özlem ablanın programında soracağım.
0: Teşekkür
2: dedim.
0: Ederim.
2: Büyüklerimden de fikir, bir cevap gelirse onlara da saygım sonsuz.
0: Teşekkür ederim. Zaten bu tür dönemlerde hep böyle söylemler ortaya çıkar. Ben inançla ilgili, insanın kalbiyle, içinden geçenlerle ilgili kimsenin söz söylemeye hakkı olduğuna inananlardan değilim. Özellikle işte oruçtu, namazdı, duaydı. Bu konular çok kişisel ve çok duygusal ve çok inançsal. Şimdi kimsenin inancına karışmak, ya birinin inancına karışırsak eğer hakikaten haddimizi aşmış oluruz. Haşa Allah'ın konumuna kendimizi oraya yerleştirmiş gibi. Ben öyle düşünüyorum en azından. Herkes haddini bilmeli ve herkes kendi hayatına bakmalı. Neticede şöyle de bir şey var. Yani mesela sabah namazına uyanmak gerçekten de aslında çok kolay ama çok zor. Zor olduğu için de kıymetli zaten. Bir de öyle bir şey var. O yüzden kıymetli. Ama o kıymete ulaşmak isteyen ulaşır, istemeyen ulaşmaz. Ya da kıymetli görmeyen de olabilir. Dolayısıyla bu tür dönemlerde bu tür sorular çıkıyor ya ortaya. Nihat Hoca olsaydı ona sorarlardı kesin. Yani demek istediğim şu. Hiçbir şekilde hayatınız boyunca rica ediyorum hiç kimseyi ötekileştirmeyin. Sorgulamayın, yargılamayın. Sizin işiniz değil bu. Bu sizin göreviniz değil. Herkes kendine baksın, herkes aynada bir kendine baksın. Teşekkür ederim Suat'cığım ya, harikasın. Sevdaya
1: tutulmuş aklım esirdir. Gör sevgili seni çok sevdiğini.
0: Hocam, havalar nasıl? Vallahi Emrah, havalar nasıl olursa olsun benim havam yerinde. Sen nasılsın? Ya pazar günü, şimdi Emrah görünce onun yol videolarını izliyorum sürekli. Çok güzel de videoları var gerçekten YouTube'da. Pazar günü öyle bir güzergahtaydım ki o güzergaha ben her sene 2-3 kere giderim. Ve mesela o güzergahta çok güzel bir gölet var. Orayı ilk keşfeden benim. Keşke paylaşmasaydım dediğim yerlerden. Şimdi çok kalabalık oluyor hafta sonları. Atabey Göleti diye geçiyor. Şimdi Isparta Atabey ile Gönen arasında bir yol var. 25 kilometre kadar. Ama öyle bir yol yok yani. O kadar diyeyim. Çok keyifli, çok güzel bir yol. İşte o yoldaydım Emrah hafta sonu ve ben hala o yoldayım.
1: Sen bir bak bana, gözleri sürmeli senin için nereden geçtiğimi.
0: Hu hu Esin. Fotoğrafa bakıyorum, fotoğrafı anlamaya çalışıyorum. Bu ne Esin? Merhaba ablacığım, selamlar herkese. Umut'un konserindeyiz. İyi yayınlar dilerim, çok öpüyorum. Ya konserdesin. Dur bakayım, fotoğrafa bakayım. Ama ne güzel. İyi eğlenceler. Umut'u öp sonra benim için. Tamam mı? Çekirdek aileyi hatırlat ona.
1: Fikir yorgundu. Biraz ümit olsa yollar düz olur.
0: Evet, şükür nefes verene Allah bugünümüzü aratmasın demiş Emrah. Amin amin. Vallahi Allah bugünümüzü aratmasın gerçekten. Ve bütün hastalarımız için de şifa diliyorum. Sağlık ve huzur önemli arkadaşlar. Hayatta olmazsa olmazımız. Özlem hocam, yollar bize, biz yollara aşığız gerçekten ya. Şimdi arkadaşımla konuştum. Cumartesi, pazar sabahı. Dedim ki ya bir yerlere gitsek mi, kaçsak mı, ne yapsak falan dedim. Bana dedi ki o kadar kötü bir psikolojim var ki, o kadar stresliyim ki. Vallahi bilmiyorum, sana teslim oluyorum, ne yapalım. Dedim ki ya şimdi uzaklara gidemiyoruz çünkü bir pazarımız var. Böyle yakın mesafede yolda olalım. İllaki yol olsun. Ama yol öyle otoban falan olmasın. Böyle dar bir yol olsun, bir de virajlı olsun.
1: Gözden kalbe giden yollar gizlidir.
0: Düşündüm taşındım, sonra işte bu pazar günü kat ettiğim yol geldi aklıma.
1: Sevdaya tutulmuş.
0: Ve biz hiç konuşmadık o yolu kat ederken. Bana dedi ki o kadar iyi geldi ki. Ve enfes şeyler yaşadık. Yani o yol boyunca mesela çok güzel 9 dönümlük bir gül bahçesine rast geldik. Hanımlar bizi çağırdılar. İndik aşağıya, gül topladık. Ya çok güzeldi. Kendinize fırsat oluşturabilirsiniz. Bakın, uzağa gitmeye gerek yok. Çok para harcamaya da gerek yok. Hani parası var da geziyor diyenler için hep diyorum ya, bunun için gerçekten çok büyük hareketlere gerek yok. Küçük küçük hareketler insana o kadar iyi geliyor ki. Ve yolculuk bittiği zaman, yani günü tamamladığımız zaman ikimiz de pamuk gibiydik. Bana dedi ki ne kadar dua edeyim şimdi sana. Hayır dedim ya, ben de çok iyiyim. Sen yine dua et, ben de sana dua edeyim ama teşekkür faslını geçtik. Yani öyle Emrah ya, iyiydi. Neden anlattım bunları detaylı biliyor musunuz? Ben kendimi anlatmak için falan anlatmadım. Böyle kendinizi bir yerlere hapsettiyseniz eğer, böyle kendinizi çok yorgun hissediyorsanız ve aklınızdan şu geçiyorsa, ya ne diyorsun Özlem Ayral, ben işte sabah bilmem kaç bilmem kaç çalışıyorum. Arkadaşlar ben de öyle çalışıyorum. Bakmayın 2 saatlik sizlerle birlikteyim, onun dışında da bir sürü çalışmam var. Ben de öyleyim, benim de çok fırsatım yok. Ama oluşturabilirsiniz ya, bunu yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Bunun için anlattım. Küçücük kaçışlar. Vay, bir şey söyleyeyim mi? Yani kendimizi Doğu Anadolu'da hissettik, Karadeniz'de hissettik. O yol o kadar güzeldi ki çok uzağa gitmeye gerek yok. Yalçın Emine, dinlemedeyim demişsin. Sarılıyorum sana, çok sarılıyorum. Hoş geldin.

Videolarımı izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bu kadar yoğunluk arasında zaman ayırdığınız için demişsin Emrah. Yol videosu ya. İzlenmez mi? Gözden kalbe ve sadece yorum yapamıyorum. Onlara çok vaktim olmuyor. İzliyorum ve geçiyorum ama yani özellikle kendimi yolda hissetmek istiyorsam bu tür videoları sadece sen değil YouTube'da yol videolarını kaçırmamaya çalışıyorum. Yol videoları benim videolarım. Öyle yani. Ve hep şey hayal ediyorum yani yollara bir çıksam hiç böyle durmadan, dönmeden, geri dönmeden alabildiğine gitsem. Ya ben bütün dünyayı mesela arabayla geçsem. Ay olur mu ya? Biraz geç kaldım sanki. Sanki biraz geç kaldım. Hayır Özlem Ayral, hayatta geç kalmamışlık diye bir şey var mı?

0: çok seviyorum bu şarkıyı. Şimdi ben beş kelimeye istinaden okuyorum paragrafı, hiç vakit kaybetmeyelim. Programı bugün ilk defa dinleyen dostlarımız için bir açıklama yapayım. Beş kelimemiz var. Bu beş kelime okuyacağım paragrafın içinde saklı. Ama ben o kelimeleri biraz vurgulu okuyorum. Önce o kelimeleri bir bulalım. Sonrasında programın ikinci yarısında sizden şunu isteyeceğim. O beş kelimeyi kullanarak anlamlı ve size ait olması koşuluyla bir şeyler yazmanızı isteyeceğim. Yapay zekadan, ChatGPT, Gemini, bilmem neden yararlanmadan sadece kendiniz olarak yazmanızı isteyeceğim. Evet, ilk paragrafımızı hemen sizlerle buluşturuyorum. Efendim, en güzel karar, Başal, en güzel karar bazen yeniden başlamaktır. İnsanın içindeki göz ona doğru yolu gösterir. Herkesin aşması gereken bir dağ vardır ama düşen bir yaprak bile yeniden toprağa karışır. Hayatsa tembel oturanları değil, tembel duranları değil, yürümeye devam edenleri ödüllendirir.
1: Herkes teraziler doğru tartsın ister, fırsat bulunca sapsamana katılır.
0: Evet, bir daha okuyorum. En güzel karar bazen yeniden başlamaktır. İnsanın içindeki göz ona doğru yolu gösterir. Herkesin aşması gereken bir dağ vardır ama düşen bir yaprak bile yeniden toprağa karışır. Hayatsa tembel duranları değil, yürümeye devam edenleri ödüllendirir. Herkes...

0: Evet, bir sesli mesajımız var. Bu arada bakıyorum. Yes. 5'te 5 Ispartalı Ayşe. Buldun. Valla ilk bulan. Şimdi sesli mesajına da bir yer vereyim.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Sen söyleyince aklıma geldi. Dün akşam seni koymuş olduğun story'ini izlemiştim. Ve o kadar çok bana bir şeyler anımsatıyor ki o yoldaki, yol kenarındaki çalılar, o gökyüzü, yolun şekli. Ablacığım ya bilmiyorum ama hani ben burada ne kadar Avrupa ülkesi gezersem gezeyim. Benim kalbimin attığı yer Türkiye. Ben oraya geldiğim zaman bana var ya o köye gideyim, bir dağa çıkayım. Ya bilmiyorum ya, orada içtiğim bir su, çay, çorba, her neyse bana bambaşka geliyor. Türkiye başka ya.
0: Ya Türkiye başkadan ziyade memleket. Yani oradaki fark o. Şimdi eminim mesela atıyorum İtalya'dan bir İtalyanı getirelim. Burada yaşamaya başlasın ki vardı öyle arkadaşlarım İstanbul'da yaşarken. Mesela onlar da kendi ülkelerini özlüyorlar. Yani bir izin olsa da gitsek, bir izin olsa da gitsek. Yani oradaki ince nokta aslında memleket. Var ya öyle bir söz. Bülbülü altın kafese kapatmışlar. Memleketim de memleketim mi demiş.

İnsan pop müziğine dalar gider mi? Pop müziğime daldım gittim. Vallahi yolları konuşunca ben de dağılıyorum. Bir toplayan lazım. Efendim, şimdi 5 kelimeye isnaden Ayşe bildi. Tamer hatta bilmekle kalmamış, yazmış bile. Vallahi ne diyeyim? 5 kelimeyi şu anda tam yazamıyorum. Bana kopyala yapıştır yapabilirsin diyenler yazsınlar. Ben onlara gönderiyorum zaten. Evet, şimdi ikinci paragrafımızı da buluşturayım, sonra gideyim kahvemi yapmaya. İnsan bazen zor bir kararın eşiğinde kalır. Şöyle biraz daha kısalım müziğimizi mi? İnsan bazen zor bir kararın eşiğinde kalır. Bir çift göz söylenmeyen duyguları anlatabilir. Karşımızdaki engeller bir dağ kadar büyük görünse de umut hep vardır. Yeter ki rüzgarda savrulan bir yaprak gibi pes edip tembel davranmayalım. Tembel davranmayalım. Evet, tekrar okuyorum. İnsan bazen zor bir kararın eşiğinde kalır. Bir çift göz söylenmeyen duyguları anlatabilir. Karşımızdaki engeller bir dağ kadar büyük görünse de umut hep vardır. Yeter ki rüzgarda savrulan bir yaprak gibi pes edip tembel davranmayalım.

0: Evet, Ispartalı Ayşe, ne diyorsun acaba?
1: Ablacığım sadece şunu örnek vermek istiyorum. Mesela hafta sonu gittiğim Almanya gezisinde gemi turunda bütün Almanlar işte gerçi yarısı bence Hollandalıydı da işte hepsi hopluyorlar, zıplıyorlar, dans ediyorlar işte falan neyse ya açmıyor beni yani tamam eğleniyorlar falan ama ben eğlenemiyorum. Bana Türk insanı, Türk sohbeti ve erik dalı.
0: Erik dolu. Ya kültür dediğimiz şey böyle bir şey ama. Sen bu kültürün insanı olduğun için orada eğlenemiyorsun. O yüzden yani ortak kültürde olmak, aynı kültürün içinde yetişen insanlarla birlikte olmak tabii ki çok güzel ve çok kıymetli. Selam ablaların ablası, selam Bediacım. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. İnşallah sen de iyisindir. Kulağım sende, evde çalışmanın avantajı Viyana FM dinlemek, senin yayınını dinleyebiliyorum. Ah, çok iyi be. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, bol kahkahalı bir hafta diliyorum. Bu arada kitap okumaya vakit ayırıyorum. Doğrusu zaman kitap okumaya vakit ayırıyorum. Doğru zaman, doğrusu bir dakika. Kitap ara, kitap. Bugün ne oluyor bana ya? Bu arada kitap okumaya vakit ayırıyorum doğrusu. Zaman ayırdım. Baktım olacağı yok. Sınavların sonu gelmiyor. Kendime çizelge yaptım. Kitap okumayı araya sıkıştırdım. Çok özledim kitap okumayı. Böyle bir hayal bilgi alemine dalmayı. Ayrıca senin kitabı okuyacağım için ayrı bir heyecanlıyım. Ya ben de çok heyecanlandım. Bakın, işler güçler bitmez arkadaşlar. Dünya işi bitmez. Dünya telaşı bitmez. Eğer o bitsin, şunu yapayım, o bitsin, buraya gideyim, o bitsin, şöyle yapayım diye düşünürseniz hiç sonu gelmez. Çünkü iş dediğimiz şey, özellikle dünya işi, gerçekten de inanılmaz bereketli. Çok bereketli. Ardı arkası kesilmeyen bir yumak. O yüzden böyle güzel programlar yapın. Bediha'nın yaptığı gibi çok doğru, isabetli bir karar vermişsin. Tebrik ediyorum. Şerifeciğim merhaba. Merhaba ablam, hoş geldin. Cano nasılsın? Hasta mısın, yorgun mu? Hayır, çok iyiyim. Canım ablam, sesinde ve sendeyim. Şerifeciğim, sen iyi misin? Bu arada beş kelimeyi de bilmişsin. Galiba Erdatlı babam da beş kelimeye istinaden bir ses kaydı gönderdi. Evet, programın ikinci yarısında beş kelimeyi bilenlerin yazdıklarıyla devam edeceğiz ve beş kelimeyi de sizlerle paylaşacağım. Efendim, şimdi güzel bir çalışma. Aslında çok sevdiğim bir çalışma ama tanımadığım bir ses yeniden yorumlamış ve çok da güzel yorumlamış. Sensiz ben olamam. Sensiz ben olamam. Evet, bu çalışma öncelikle sensiz ben olamam diyen tüm yol arkadaşlarıma, ama onun da öncesinde Tamer ve Günay'a ve hepimize gelsin. Hemen ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak. İki güzel eser sonra ben kahvemi almış olacağım ve mikrofon başında olacağım. Lütfen +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel mesajlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Bu arada YouTube Hayat Takıvana kanalında canlı yayın konumuzun altında Şükran kendini hissettirmiş, kalplerini göndermiş. Öpüyorum seni Şükrancığım. Radyon açık, çok sevindim. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program devam ediyor. İki güzel eser sonra ben buralardayım.

0: gitmek neyin nesi acaba? Ben bugün çok dalıp gidiyorum. Yani şöyle bir dalıp gittiğim zaman beni bir şöyle bir silkeleyin.
1: Özlem Ayrağı, uyan.
2: Tam saatinde kahve pişer.
0: Oh mis. Mis mis.
2: Hani senin mesajın nerede?
0: Alıyorum ilk yudumu.

Evet efendim, ben kahvemi içerken gelenler var. Orhan Kaptan, hoş geldin. Yıldız merhaba, tatil mi bugün? Tatil mi? Yıldız'ı görünce öyle geliyor aklıma.

0: Yıldız, seni görmek ne güzel. Merhaba, senin iyi olmana sevindim ama ben pek iyi değilim. Rapor aldım. Biraz evde kalıp toparlanmam gerek ve çok başım ağrıyor.
1: Söylendi tüm sözler, edildi.
0: Ya o baş ağrısı var ya Yıldız, programın başında da söylediğim üzere insanın gerçekten de yaşam kalitesini çok düşüren ağrılardan. Bir de eğer şiddetliyse çok fena. Seni anlayabiliyorum. Şimdi ne söylesem, ne yap desem bazı ağrılara çare bulmak zor. Hani hafif baş ağrıları için çarem var, reçetem var. Ama şiddetli baş ağrısı için sadece şunu söyleyebilirim. Bir an önce istirahate geç, karanlık bir yere. Gözlerini kapat, ekranlardan uzak dur, sesten uzak dur, gürültüden uzak dur. Böyle bir de ağrı kesici. Yani bunu önermiyorum genelde ama şiddetli baş ağrısına öneriyorum. Verdiğin kelimelere istinaden yazdığımı da paylaşayım demiş. Aldığım kararla kimseye gözdağı vermek gibi bir niyetim yok. Sadece tembel tembel yatıp şikayet etmek yerine suya düşen yaprak misali kendimi Rabbime ve hayatın akışına bıraktım. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Bu arada 5 kelimeyi de hemen sizlerle paylaşayım. Programın ikinci yarısına da geçmiş olduk. 5 kelimeyi yazdım yer. Birinci kelimemiz karar. Karar. Bugünkü konumuzla da çok ilgili. Bugün biraz kararla ilgili konuşacağız. Kararlarla ilgili konuşacağız. Ve en kötü karar kararsızlıktan iyidir teması üzerine gideceğiz. Şimdiden söyleyeyim. Birinci kelimemiz karar. İkinci kelimemiz göz. Üçüncü kelimemiz dağ. Dördüncü kelimemiz yaprak. Beşinci kelimemiz tembel. Karar, göz, dağ. Gözdağı olarak kullanmış Yıldız. Vay, çok iyiydi ya. Karar, göz, dağ, yaprak ve tembel. Çok iyiydi. Aldığım kararla kimseye gözdağı vermek gibi bir niyetim yok. Sadece tembel tembel yatıp şikayet etmek yerine suya düşen yaprak misali kendimi Rabbime ve hayatın akışına bıraktım. Çok iyi değil miydi? Vallahi bravo. Çok geçmiş olsun Yıldız'cığım. Çok çok geçmiş olsun. Ne diyeyim, baş ağrısı gerçekten de inanılmaz zorlayıcı bir ağrı be. Bu arada Orhan Kaptan'ın mesajına da şey, işte bak yol fotoğrafı geldi mi, ben Orhan Kaptan zaten dalıp dalıp gidiyorum, böyle fotoğraflar bana göndermeyin. Programı bırakıp yollara çıkasım var, o kadar diyeyim. Ama bana gelmemiş bu. Galiba İbrahim'e gelmiş. Evet. Valla hemen üstlendim. Açar açmaz sayfayı gördüm. Şöyle aşağılara doğru geleyim. Kendi mesajlarına bak Özlem Aynal. Başkasının mesajlarına niye bakıyorsun? Olsun. İbrahim de benim radyodan ekip arkadaşım. Bakabilirim. Onun mesajlarını da sahiplenebilirim diye düşünüyorum. Özlem hoş geldin. Çok güzel bir Viyana karesi. Orhan Gencebay'dan bir eser rica etsem. Seçim sende. Uhu! İyi, tamam, olur. Hemen seçiyorum. Şimdi efendim hemen Emrah'cığım 5 kelimeyi gönderiyorum. Kontrol ve al sana 5 kelime. Hocam söylemeden edemeyeceğim, sensiz olamam falan diyor ya şarkıda. Hepsi yalan dolan. Herkes bal gibi de uğruna ölürüm dediklerini kolayca öldürüyor. Kesinlikle senden yanayım Emrah. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim. Ya bu şarkılar gerçekten hangi kafayla yazılıyorsa işte o anki ruh haliyle yazılıyor. Mesela bu şarkının orijinalini daha çok seviyorum. Bir kuple alabilir miyiz orijinalinden? Hadi. Teknik ekip. Fırtına Mehmet. Teknik ekip sensin ya. Dermişim. Şöyle bir kuple alalım. Orijinali daha güzel aslında. Ama Osman daha da genç bir sanatçı. Çok da yeni. Yeniden yorumlamış, ona da destek olalım istedim. Bir de değişik bir yorum dinleyin istedim. Hani sensiz ben olamam diyor ya şarkı. Yalan, inanmayın. Emrah'ın dediği doğru. Herkes bal gibi olabiliyor.
2: Kırık dökük

0: Evet, Tamer'den 5 kelimeye istinaden gelmiş. Ey, ey göz kararıyla dağ gibi yüreğime yaprak misali düşen sevgili. Seni hangi tembel sevdamın çalışkan ruhuyla sevdiğimi nasıl anlatayım?
1: Wow.
0: Yalnız var ya. Ey göz kararıyla dağ gibi yüreğime yaprak misali düşen sevgili. Seni hangi tembel sevdamın çalışkan ruhuyla sevdiğimi nasıl anlatayım? Öyle. Tamer, bunları şiire dök. Çok güzel benzetmeler var. Ya.
2: Yıkılırım ayakta, dur.
0: Çok beğendim. Çok güzel. Eğlenemem. Ama mutlaka devamı gelsin. Gerçekten 5 kelimeye istinaden. Bravo, tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Şurada bir sesli mesajımız

0: bekleme. Dağ gibi dur arkasında.
1: Çok iyi.
0: Evet, o koskoca dağ gibi arkadaşının arkasında dur. Kararlarına saygı göster ama kararlarda belirli bir noktaya kadar saygı göster. Onu gözünden bile sakla. O arkadaşını evet seviyorsan gözünden bile sakla. Evet, iyi bir arkadaş arkadaşının şeyine her şeyine saygı gösterir ama o da iyi bir durumda değil, iyi bir yolda değilse onu tabii düzelmesi için veya onu bir şekilde yönlendirir. Bu yapraklar gibi solana kadar beklemez. Dağ gibi arkasında durur. İyi bir
1: Vay
0: arkadaş her
1: arkadaş.
0: zaman arkadaşını en azından uyarır, ona dikkat eder.
1: Ya çok enteresan. Yalnız Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl başladı? Nasıl devam etti? Beş kelimeyi kullandı. Mesajını verdi. Suat'ın program başında sorduğu soruya cevap verdi. Efendim çok iyiydi ya. Erdatlı babam yine beni şaşırttın gerçekten. Böyle şoka girdim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kaybolurum yokluğunda yaşaya.
1: Evet Raşit söz sende.
3: Günlerden bir gün hava çok sıcaktı.
1: Evet.
3: Ne yapacağımı bilmedim. Gözüme uzaktan bir dağı kestirdim. Dedim ki ben bu dağa çıkar mıyım, çıkamaz mıyım?
1: Çıkarsın.
3: Dağa çıkarken yerde
1: Ben bir
3: çok
1: yudum kahve
3: yaprak
1: alayım.
3: vardı. Yapraklar o kadar çoktu ki yemek istedim.
1: Yaprağı.
3: Ama emin olamadım. Yaprakları yemek gerek miydi? Ne yapacağımı bilemedim. Düşündüm, taşındım. Tembel tembel sağa sola baktım.
1: Ay çok
3: Oradan
1: alemsiniz ya.
3: sonra bir de ne göreyim? İçimde bir özlem yaprağa karşı oldu. Bayağıdır yaprak yemiyordum.
1: Yaprağa karşı
3: Birisi
1: özlem.
3: bana yaprak sarması yapsa da yesem dedim. Bu da değişik bir hikaye oldu.
1: Ay
3: Senin beş
1: Allah.
3: kelimenin içine
1: Ay.
3: kendi kelimelerimi de koydum. Nasıl
1: Farkındayım.
3: oldu bilmiyorum. Beş kelime ben koydum. Bu da
1: Ay.
3: beşinciydi.
1: Çok alemsiniz ya.
2: Tamam sensiz
1: Valla
2: ben.
1: kendimden geçiyorum bu programda. Özlem Ayral'ın içinden başka bir Özlem Ayral çıkıyor.
2: Eğilemem.
1: Ya sağ gösterip sol vuruyorsunuz. Böyle bir sallanıyorum. Sonra gülmeye başlıyorum. Sonra aşk şiirlerinde böyle bir ruhum duygusallaşıyor. Dengemi kaybediyorum. Ay. Ay hadi Zuhal içelim kahvemizi. Ama sen Pindirings içiyorsun. Dur Pindirings'im de var. Masada her şey var yalnız. Hadi ben de Pindirings içiyorum. Ne güzel bir yerdesin. Bahçen mi senin o? Bahçeyi bank mı koydunuz bahçeye? Galiba senin bahçen orası. Kırmızı bir bank var. Çok iyi. Bak bu iyi fikir. Ben de bir bank bulmam lazım. Bir arayayım bakayım. Muhtarımıza bir sorayım. Hepimize afiyet olsun. Afiyet olsun canım benim. Eldivenler elinde olduğuna göre çalışıyorsun demektir. Şimdi 5 kelime istinaden Ayşe'den gelmiş mesajımız. Mustafa'nın kulağı radyoda. Bu ne güzel bir yol böyle Mustafa. Ay işte bu yol yol ya. İki tarafı ağaçlar ağaçlar yolu kapatmış. Ya arkadaşlar beni oradan alıp oraya savuruyorsunuz gerçekten de. Ne yapacağımı bilemiyorum sonra. Gitsem mi? Yayını bırakıp da yollara mı çıksam? Ama gidip kapıya bakmam lazım. Araba kapıda mı? Batuhan almış olabilir. Evet Şerifeciğim kahvemi aldım elime. Bir yudum alıyorum.

0: Valla çok güzel olmuş kahvem bugün. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Konuş bakayım.
1: Ah canım ablacığım, ben sana geldim. Sana geldiğim zaman ben hiç kötü olur muyum? Çok
0: Ay.
1: iyiyim.
0: Çok güzel,
1: Öptüm.
0: çok.
1: Afiyet olsun hepinize.
0: Afiyet olsun. Bu arada fotoğraf da çok güzel. Firdevs, çok haklısın ya. O kadar haklısın ki. Radyoyu yeni açanlar olayı anlayamıyorlar tabii ki. Arkadaşlar, size kaç kere diyorum, derse geç kalmayın. Geç kalanları derse almayacağım diyorum. Yine de geç kalıyorsunuz. Şaka tabii ki ya. Yeter ki gelin. Selam, yaprak yemek. Duyunca yazacağımı unuttum. Ben kendimden geçtim Firdevs. Olayı anlamadım. Beş kelimemiz var ya, ona istinaden de biraz önceki sesli mesajlar ve yazılanlar.
2: Sen bir dedin ama binlerce olsun dikenlerin bin.
0: Efendim, birinci kelimemiz karar, ikinci kelimemiz göz, üçüncü kelimemiz dal. Dal, dal. Yalnız ya, kimdi o gözdağı olarak kullanan yıldızdı? Bravo, tebrik ederim ya.
2: Bize aslan gibi
0: sevmek
2: sevmek
0: yaraşır.
2: yaraşır.
0: Karar, göz, dağ, yaprak, tembel. Bugünkü beş kelimemiz. İsteyenlere gönderebilirim. Bu arada Orhan Kaptan'ın mesajına döneceğim. Emrah mesajına döneceğim. Orhan Kaptan neredesin? Valla trafikli bir yol paylaşmış. Bu yol benim yolum değil. Orhan Kaptan, ama çok teşekkür ederim. Sen galiba bu yoldasın. Allah kolaylık versin. Valla bu yol benim yolum değil ama. Hiç istemedim orada olmayı yani. Neyse, arabayı sen kullanıyorsan, aracı sen kullanıyorsan yanında olabilirim. Ama direksiyonda olmak istemem şahsen. Orhan Gencebay istemişti Orhan Kaptan. Aldım bir Orhan Gencebay. Hatta bir tane daha almışım ya. İkisi de çok sevdiğim Orhan Gencebaylardan. Evet efendim. Hepimize afiyet olsun. Kahve fotoğrafı gelmiş. Kimden? Emine Sultan'dan. Hadi içiyoruz Emine Sultan. Kapındayım şu anda. Aç kapıyı, geldim. Elimde kahvemle geldim bu arada. Hiç sen zahmet etme. Sadece karşılıklı içelim. Afiyet olsun.

0: Ispartalı Ayşe 5 kelimeye istinaden yazmış. Karar aldım bu son günlerde gözümde büyüttüğüm dağ gibi hayalleri gerçekleştirmeye. Ayşe dedi iç sesim. Fırtına Mehmet'in Ayşe dedi iç sesim. Fırtına Mehmet sözü iç ses. Tembel olmak yok dedi. Git bahçenden yaprak topla, sonra bir dolma yapıver dedi.
1: Gerçekten olsun yürekten.
0: Yalnız iç ses Mehmet'in sesi. Kendi sesi değil yani. Buradan çok şey çıkarılır biliyor musun Ayşe? Şimdi bu paragrafı mesela bir psikolog olsa karşında ve o sana 5 kelime verse, ki yapıyorlar böyle oyunlar. Çünkü onların tespitleri de yazdığınız mesajlarda, sesli mesajlarınızda her birinizin iç dünyasından bir sürü ipucu var. Onu söyleyeyim. Ve bu 5 kelime öyle sıradan bir oyun da değil. Yani farkına varanlar varmışlardır. Mutlaka varmışlardır. Şimdi bir psikoloğun karşısında olsan, bu 5 kelimeye istinaden sen bunu yazsan, sana söyleyeceği şeyleri düşünüyorum ama söylemiyorum. Sen bir kendi iç sesini yoklar mısın? Bir kendi iç sesini bir konuşturur musun lütfen? Asi kararlarım var benim. Düşmanların gözlerini dağlayan. Beklediğim zamanlar var benim. Yaprak gibi hazanı bekleyen. Bir o kadar tembel, bir o kadar sabırlı. Çok iyiydi. Asi kararlarım var benim. Düşmanların gözlerini dağlayan. Beklediğim zamanlar var benim. Yaprak gibi hazanı bekleyen. Bir o kadar tembel, bir o kadar sabırlı. Kimden gelmiş? Emrah'tan gelmiş. Vallahi süpersiniz ya. Süpersiniz gerçekten.

Gözüm kararırsa bir gün yaprak düşer gönlüme. Ölüm gelirse bir gün ecel düşer ömrüme. Dağlar çekilirse bir gün engine, tembel alışkanlıklar terk ederse beni, gözdağıyla değil gözlerinin rengiyle, yeşil yaprak, yeşil yaprak, yeşil yapraklara sararım seni. Kimden gelmiş? Tamer'den. Çok iyi.

Evet, bir fotoğraf var, bir kahve. Hemen kahvemden içiyorum. Sevgili Fırtına Mehmet. Ayşe'nin iç sesi.

Evet efendim, şimdi Fırtına Mehmet'in mesajıyla devam edelim. Teknik ekip hazır. Hostesler yerinde. Pilot ve go pilot görev başında. Ve şimdi KPK'der kahve saati gelmiştir. Bu arada teknik ekip boş durmuyor. Bahçemden topladığım taptaze marullarla harika bir salata hazırlıyorum. İçine mısır atacağım, biraz ton balığı ekleyecektim ama ne yazık ki ton balığı evde tükenmiş. Menüde lüks salata yerine sade salata var, soğanlı ve naneli. Önemli olan malzeme değil, sohbetin ve muhabbetin lezzeti diyelim. Afiyet olsun diyorum ben de. Mehmet, vallahi ya çok iyiydi.

0: Seni düşün.
1: Ya arşivimdeki bütün Orhan Gencebay seni buldum yalar böyle enstrümantal çıktı.
0: Beni terk ediyor, saçını okşadım.
1: Bu salatanın faydaları say say bitmez, bol vitamin ve enerji deposu. Ya Fırtına Mehmet fazla sağlıklı değil mi ya? Her şeyin fazlası zarar değil mi?
0: Hayatımda
1: arada sağlıksız da olmak lazım değil mi? Hayır yani arada sağlıksız olalım ki sağlığın kıymetini anlayalım.

Fikirden sen yanlış bir dakika. Tembel Raşit. Okuyabilirsem vallahi bugün var ya. Kırıştı yüzüm gülmekten. Cildim kırıştı. Aşk olsun size. Tembel Raşit dağın yamacında oturup gözleriyle etrafı izlerken elindeki yaprağı yemeye başladı ve bizleri çıldırtmaya karar verdi. Bir demsiyah.

Ne yapacaksın İstanbul'u öpüp ya? Evet, Orhan Kaptan'dan fotoğraf geldi. İşte bak, bunlar benim yollarım. Çok güzeller. Bu yol senin yolun olsun Özlem. Evet, olsun. Aa, şarkı da ne diyor? Onun yolu diyor. Teşekkür ederim. O Orhan Gencebay'ın biraz önce instrumental. Ay, şimdi o varmış. Bir Orhan Gencebay daha gelecek. Radyon açık olsun.

0: Sorgulama cesaretimi, onca fırtınaya rağmen dalına sarılmış yaprak gibi kalırım dalımda. Tembellikten kış uykusuna yatmış yüreğimi bir kıvılcımla yakarım. Bu sevda benimse, dağ gibi dururum. Gözdağı verme, ben sevdam için mayınlı tarlada yürürüm. Hadi cesaretin varsa, bak gözlerime. Wow. Arkadaş, sonuçta bu programlar böyle devam ettiği sürece sizler birer şair olacaksınız. Çok iyiydi Şerife, bu neydi? Aşıklar arasında. Bak, bu yazdıklarınız çok özel ve çok güzel, çok kıymetli. Onları böyle bir not alın bir yerlere ve devamını getirin. Böyle bir dörtlük daha ekleyin, birkaç dörtlük daha ekleyin. Çünkü çok güzel. Hakikaten güzel ya, inanamıyorum gerçekten de. Bu arada şöyle bir bakıyorum, marketteyim, balık alacakmış. Ton balığı mı alacaksın Ayşe'cim? Şimdi şurada bir sesli mesajımız var. Efendime söyleyeyim. Raşit'cim, bu sefer ne olur yaprak yeme, rica ediyorum yaprak yeme. En azından hangi yaprağı yediğini söyle. Bazı yapraklar yenebilir de öyle dağlarda, ovalarda gördüğün her yaprak zehirli olabilir.
1: Kara kaş, gözlerin elmas. Bu güzellik sende de
0: var. Çok güzel.
1: Karar bir. Tembelleşme. Tembelleşeceksen de kararını verme. Ne diyor bu Raşit derseniz? Yükseklerden kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Dağlar dağlar yol ver geçem, sevdiğime bir göz atam. Ne hoş görüyorsun kız diyem. Yaprakları ye otura.
0: Yeme artık
1: gidek,
0: ya.
1: Nere gidek? Eve gidek yarım saat sonra. Kara kaş, gözlerin bak, elmas. Bu güzellik sende de kalmaz Özlem teyze.
0: Yo.
1: Sonunu nasıl sana bağladım ya.
0: Raşit, saçmalamışsın.

Sonbahar geldi. Yapraklar dökülüyor. Yapraklar gibi içimde bazı insanlar da dökülüyor. Ben hiç gözdağı veremedim kimseye. Her zaman her şeyden korktum. Hiç tembel olmadım. Her zaman çok çalıştım. Bu her konuda böyle, sevgimde bile. Almak istediğim kararları bile vermedim. Kimse üzülmesin diye. Ben aslında hep kendime yaptım. Emine Sultan, bir elime geçsen sen var ya. Önce şiddete karşıyım tabii ki. Ama yumuşak yumuşak bir şiddet uygulayabilirim sana. Şöyle kendine gel diye. Kendi güzelliğini bir fark et diye. Çok şiddete karşıyım ya. Ama bazen gerçekten dövesim geliyor. Seni sevesim de geliyor. Çok geliyor.

için atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Raşit'e bir eser aklıma geliyor. Hüseyin Turan'ın Acayip Hayvanlara Benziyorsun diye bir eseri var. O geldi aklıma. Yaprak yemek nedir ya? Ya yaprağı kullanacak ya. İşte öyle kullanmış. Şerife seni Ayşe tebrik etmiş. Firdevs, yeter lütfen Raşit. Vallahi dışarıdayım. Rezil oldum gülmekten.

çıkma. Benim de şimdi hem ağlayasım hem de gülesim geldi. Eminim burada ben moddan moda giriyorum. Böyle bir duygusallaşıyorum, sonra bir gülme krizine giriyorum, sonra yine duygusallaşıyorum. İyi olmuş bak, aynı durumdayız. Bak, dövmek istediğinde güldüm, sevmek istediğinde ağladım. Bir deli var, hastanelik. Bir tane de burada var. Evet, Orhan Gencebay'ın en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Tabii bu şarkı meşhur olduğunda 1977'de. Ben ortaokuldaydım. Ve bir çocukluk aşkım vardı. Ama tabii yani şimdiki aşklar gibi falan değil. İzmir'in Torbalı ilçesindeyiz. Babam... Öğretmenim, aynı zamanda okuduğum ortaokulda müdür yardımcısı. Şimdi nerede öyle görüşeceğiz? Mümkün değil. Birbirimize mektuplar yazıyoruz. Bir gün babam mektupları yakaladı. Allah'ım, düşünmek bile istemiyorum. Şimdi ben Orhan Gencebay dinliyorum. Ona bu şarkıları yazıyorum mektupta. Sonra annem kasetlerini, Orhan Gencebay'ın bütün kasetlerini yaktı sobada. Hiç unutmuyorum. Travmadır benim için. Belki ve bu şarkıyı her dinlediğimde o günler geliyor aklıma. Ne kadar temiz, ne kadar güzelmiş her şey. Aşklar bile ne kadar şeymiş. Hiç böyle bir araya gelip de bir yerde oturmuşluğumuz bile yok yani, o kadar diyeyim. Ben orta 3. sınıfta falanım ya da orta 2'deyim. O da lisede okuyor. Aynı binadayız. Böyle uzaktan bakışıyoruz. Murat 124'ü var. O zaman çoğu insanın arabası yok. Onun arabası var. Böyle bizim sokaktan geçiyor. Geçerken dalt dalt dalt kornaya basıyor. Orhan Gencebay'ı açıyor falan. Aynı filmlerdeki gibi be. Vallahi ya, gerçekten. O benim çocukluk aşkım. Onun için sıraya aldım bu şarkıyı. Yad edelim.

0: Evet, Kimlerin Radyosu Açık. Ayten'den canımsın Stiker'ı geleli epey oluyor.
1: Sevdim ama diyemeyim.
0: Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Bir nokta istiyorum. Yaşıyorsa hala bir şansım var abla demişsin ya Tamer. Tabii canım, yaşıyor. Sosyal medyadan beni buldu. İzmir'de tekrar görüştük. Çok güzel bir ailesi var. Ama artık yok yani, öyle bir şey yok. O zamanki duygular falan yok. Allah güzel ömür versin. Dünyalar güzeli iki güzel kızı var. Ve çok da güzel bir ailesi var. Ama tabii o ortaokul yıllarının unutulmaz simgesidir benim için. Olmayacaksa olmayan şeylerin üzerine çok gitmemeyi lise yıllarında babam sağ olsun kafama vura vura, şiddet olarak değil, bazı şeyleri dikte ede ede öğretti. Çok disiplinli bir babam vardı ve öğrendiği gün itibariyle aramıza girdi. İyi ki de girmiş. Yani bence hiç problem yok. Zaten bizden olmazmış. Evet, Kimlerin Radyosu Açıksa lütfen 1.1 sticker koyun efendim. Çok bir şey istemiyorum. Yani uzun uzun yazmanıza gerek yok. Artı 43 660 130 19 79.

0: yaşıyorum, sensiz olamıyorum.
1: Evet efendim, Isparta Ayşe'nin radyosu açık. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Yıldız'ın radyosu açık. Yıldız Başar'ın nasıl oldu onu merak ettim. Cevat uyumamış, çok şükür. Gülcan'ın radyosu açık. Cennet hatunu olasın demiş. Ay amin inşallah ya, inşallah. Ve sevgili Osman Turgut'un radyosu açık. Emrah'ın radyosu açık. Orhan Gencebay'a doyamadık. İyi olur demişsin. Valla verdim bir eser daha. Orhan Kaptan. Ve Tamer'in radyosu açık. Sevgili Zuhal'in radyosu açık. Çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Nefis bahçesinden. Nokta buradayım. Bahçeyle uğraşıyor bu arada. Firdevs'in radyosu açık. Sevgili Harun'un radyosu açık. İyi yayınlar Özlem Hanım. Açığız ve dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler efendim. Ve teknik ekipten Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Lale için teşekkür ederim. Sevgili Adem'in radyosu açık. Aa, çok güzel. Ekranda ben varım. En sevdiğim fotoğraf. İyi dinlemeler. Şerife'nin radyosu açık. Başka. Ne güzel bir gif böyle. Şerifeciğim öpüyorum seni. Efendim Demet'in radyosu açık. Ben de buradayım ablam demiş. Demet özlemişim seni. İyi ki oradasın. Başka.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Uğrayın gari ya, uğrayın bir. Evet. Şöyle bir es veriyoruz. Raşit'ten bir mesaj daha var.
4: Söz bu son. Gerçekten bak kararımı verdim, bu son. Çok bunu da söyleyeyim, ondan İyice sonra bitiriyorum. Mi? Bak karar verdim diyor.
3: Mutabık mıyız?
4: Göz doktoruna gittim, gözün tembelleşmiş dedi. Karşıki dağı görmüyor mu dedi, jandarmeler var dedi. Ben karşıki dağları görüyorum dedim, hatta o güzel yaprakları da görüyorum dedim. Benim gözümde nasıl tembelleşme var dedim. Asıl tembelleşme sende var dedim. Doktora, doktor beni birden muayene yerinden dışarı atıverdi.
3: Tabii.
4: Bak karar verdim dedim, bu son oldu dedim. Hadi bu da sondu. Allah Allah, daha aynı saçmaladığımızı biliyor. Onu evet. Bilerek attık. Adamı niye burada rencide ediyorsun? Rencide miydi? Neyse işte.
3: Evet,
4: adamı.
3: Doğru. Hadi konuşuruk. Rencide etmedim ama ben, seni saçmalıyorsun çünkü. Neyse, yaprakları yemedi.

Evet, atış serbest diye başlayan bir mesajımız var. Atış serbest diye başlayınca biliyorsunuz isim okumuyorum. Bir gün tren duracak. Ama şunu da çok iyi biliyorum, hepiniz çok merak ediyorsunuz. Bugün kıymetini bil. Sen kabul eder misin bilmem ama ben de öyle söylemiştim, bizden olmaz diye. Ha, senin de mi vardı bir çocukluk aşkın? Fakir tesellisi işte. Gönül ikna oldu mu onu da bilmiyorum. Aklın hala orada gibi. Acıma. Ama zaman çok acımasızmış. Ne unutturuyor ne de teselli ediyor. Fakir tesellisi be ablam. Bir şey olmuyorsa arkadaşlar, bir şey çok zorladınız, olmasını istiyorsunuz, hatta kendinizi kandırıyorsunuz, bizden olmaz, olmayacak bir şeydi zaten falan diyorsunuz ama gönlünüz mutmain olmuyor. Yine de içinizde bir yerlerde böyle bir kurt var, ya olsaydı nasıl olurdu acaba diyorsunuz. Benim öyle şeylerim yoktur. Mesela ben işte o çocukluktaki o heyecan, o atmosfer, 13-14 yaşlarındasın, 15 yaşlarındasın, onun verdiği heyecan. Ben merak ettim gerçekten de ve biz tekrar bir araya geldik, ailesiyle de tanıştım. Hiçbir şey yok, içim mutmain, çok rahatım. Yani bende fakir tesellisi yok. Bakın efendim, bir şey olmuyorsa ve gerçekten bunu tespit edemiyorsanız, ya olsaydı diye düşünüyorsanız, olmaması için olmamıştır. Olsaydı çok kötü şeyler olacaktı belki de. Böyle düşündüğünüz zaman bu bir fakir tesellisi değil. Bu bir gerçek. Gerçek. Bana inanın ya. Bana güvenin. Vallahi güvenin. Bu arada Yıldız'ın ağrısı hala devam ediyormuş. Bir de şöyle demiş Yıldız. Tamer Bey ve Günay Hanım'ın aşklarına hayranım. Hem de neden birlikte değiller diye merak ediyorum. Kendi kendime ağrımı tetikliyorum. Tamer ve Günay'ın aşkını merak etmeyen var mı acaba? Ben etmiyorum arkadaşlar. Bir şarkı var. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Hiç de inanmadığım bir felsefedir ama bazı insanlar böyle sevmeyi tercih ederler. Uzaktan uzaktan. Öyle daha iyidir. Sanki kavuşunca sihri büyüsü kaçacakmış gibi. Bilmiyorum, Tamer öyle mi düşünüyor da. Mutlaka bir sebebi var da. İşte bize söylemiyorlar. İşin tuhaf tarafı o özelleri ya, biz de karışamıyoruz. Yani magazin basınına haber verip onları bir takip edip ortaya çıkarsınlar diye birkaç tane gazeteci tutmayı düşündüm. Yani en azından bizim merakımızı gidersinler diye. Aman dedim, sonra kim uğraşacak ya? Allah Allah, yani. Söylemek istiyorlarsa söylerler. Ey Tamer, niye bu kadar güzel seviyorsunuz birbirinizi? Niye kavuşmuyorsunuz artık? Kavuşun gari. Ben de seni özledim ablacığım demişsin Demetciğim ya. Vallahi özlemek güzel. Kavuşma ihtimali varsa özlemek güzel. Yarın geç olacak. Selamlar, hürmetler, ben de geliverdim. Kahveyi içiyorum. Gülşah diye alıyorum kahvemi. Bakayım, buz gibi olmuştur. Evet, buz gibi olmuş. Olsun. Afiyet olsun.

ya. Tamer'den cevap geldi bak. Beklediğiniz cevap değil ama. Ya bir gün böyle Tamer'den şöyle bir mesaj bekliyorum. Şu tarihte şurada nikahımız var. Gelebilenleri bekliyoruz diye böyle bir mesaj bekliyorum. Şimdi Tamer çok beklersin der deme öyle. Sevenler kavuşmalı. Efendim demiş ki Tamer, aşkın büyüsü biter abla. Öyle mi? Ya hiç kavuşmayacak mısınız? Hep böyle gidecek mi bu iş? Yani biz yayınlarda hep buna mı maruz kalacağız?

Evet efendim, 5 kelimeden bir mesajımız var. Aslında bugün kararla ilgili konuşacaktık. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Vaktimiz yetmeyecek ama. Çok da önemli bir konu aslına bakarsınız. Neyse, bir gün konuşuruz. Hazırlık da yapmıştım ama beni aldınız, yerden yere vurup zirveye çıkardınız. Karar vermek bazen çok zordur. Gözlerden süzülen göz damlası kadar ağırdır. Yapraklar birer birer düşerken kalbimden de düşenler oldu birer birer. Yapraklar birer birer düşerken kalbimden de düşenler oldu birer birer. Arkanda dağ olurum diyenler hani neredeler? Hangi tembel tesellisiymiş meğer? Ya çok güzel değil miydi? Ayşe'den gelmiş. Hangi tembel tesellisiymiş meğer? Şiir yazmış ya, bildiğiniz. Karar vermek bazen çok zordur. Gözlerden süzülen göz damlası kadar ağırdır. Yapraklar birer birer düşerken kalbimden de düşenler oldu birer birer. Arkanda dağ olurum diyenler hani neredeler? Hepsi tembel tesellisiymiş meğer. Vah vah vah. Ya çok iyiydi. Çok iyiydi. İstersen ziyaret, gözümde durmasın bu kalp olsun kıyamet. Ya bak şimdi, Taner'den gelmiş. Çok beklersin. Ne yani ya, ömür boyu. Yani ömür boyu derken, ben yayındayken hep böyle sizin uzaktan uzağa aşk namelerinize karşılık hepimiz, ya kavuşun artık ne olur falan mı diyeceğiz hep? Hep bunu mu yapacağız yani? Ne? Böyle aşk mı olur ya? Aşk dediğin kavuşamayanların hikayesidir. Bir avuç sevgilim, bunca ıstırabı hak ettim öyle mi? Allah bari. Nemet demiş ki, işten eve geldim, bahçedeki koltukta oturdum kaldım, içeriye girmeyi canım istemiyor. Havadan havadan girme, canın istemiyorsa girme içeri, otur orada. Otur böyle, kapat gözlerini, derin derin nefes al ver. Nefesçim diyordum ya, Demetçim, kafamı karıştırdılar. Oho, salata yiyor birisi. O birisi Fırtına Mehmet. Ama fotoğraf Ayşe'den geldi. Ayşe'de kahve var. Fincanı çok şirin ya. Kulbuk kelebekten. Hadi buz gibi kahvemi aldım. Hadi içiyoruz karşılıklı.

Bu arada Demet'in bir bahçesi var arkadaşlar, müze gibi ya. Gerçekten müze olarak açsa, giriş ücreti falan alsa bayağı para kazanır. Bak Demet, bunu unutma. Bak bu bir fikir. Sen oraya bir iki tane de masa at. Çay kahve, sadece çay kahve servisi yap. Başka bir şeye girme. Hem de bir giriş ücreti olsun. Gerçekten ya. Yaparım. Benim böyle bahçem olacak. Kendi bahçemde bile geçen senelerde komşularım dediler, şuradan bir kapı açsan da burayı bir iki masalık çay bahçesi yapsan. Vallahi tam öyle. Bir de çok güzel. Manzarayı izlerken senin sesin yorgunluğumu aldı güzellik demişsin. Çok sevindim. Fotoğraflar harika. Otur orada otur. Hiçbir yere kalkma. Kendine gelinceye kadar otur. Zaten ben de biraz sonra gideceğim ya. O zaman kalkar girersin. Demet Kafe'ye hoş geldiniz.

Evet, biraz önceki atış serbest mesajını bırakan, çocukluk aşkını unutamayan yol arkadaşım. Şöyle bir mesaj gelmiş. Maçlarda da uzatmalar var ama onun da bir sonu var. Bence Tamer ve Günay'a da uyar bu. Şimdi kelimelere yüklediğimiz anlamlara şöyle bir bakalım isterseniz. Mesela son. Ben farkındaysanız programların artık nihayet kısmına geldik. Çok az zamanım kaldı. Diyorum ki mola vaktine geldik. Çünkü hayatta inandığım bir şey var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ben ortaya konuşuyorum. Ağlanansın, sebeplenen sebeplensin. Kabul eden etsin, etmeyenlere de saygı duyarım. Son diye bir şeyin olduğuna inananlardan değilim. Çünkü hani bir nokta koyarsınız bir cümleye, o cümle bitmez. Ondan sonraki cümle büyük harfle başlar. İmla kuralıdır bu. Ve bu çok güzel bir hayat mesajıdır. Bir şeye noktayı koyduğunuz zaman sonrası daha güzel olacağına delalettir. Mesela ölüm için son mudur? Hayır, değildir. Asıl başlangıcın ilk noktasıdır. Yani başlangıç kocaman başlayacak demektir. Orada öyle bir mesaj var. Yani hayatınızda bir son beklemeyin. Hiçbir şeyde bir son beklemeyin. Hiçbir şeyin bir sonu yok. Mesela atıyorum Allah göstermesin. Yani ben öyle bir şey ne zaman olur bilmiyorum ama bu Viyana FM'deki bu programların artık son ayağındayız. Ben bundan sonra programlarda sizlerle birlikte olamayacağım gibi bir mesaj duydunuz. Bu bir son değil ki. Ama buna yüklediğiniz anlam eğer sonsa, evet son. Siz o anlamı yüklediyseniz son. Ama o anlamı yüklemediyseniz son diye bir şey yok. Biz Özlem Ayral'ı tanıdık. O var, gerçek. Biz ona her şekilde ulaşabiliriz. Her şekilde devam edebiliriz. Farklı yerlerde farklı şekilde devam edebiliriz. Yine kahve içebiliriz. Bakın, kelimelere yüklediğiniz anlamlara lütfen özen gösterin. Eğer siz ona evet gerçekten bir bitiş, bir sonu, ya kötü bir anlam yüklerseniz evet çok kötü bir şey. Efendim programın sonuna geldik dediğim an, biz bilmiyor muyuz ki sağlığımız el verirse yarın yine birlikte olacağımızı? Niye ben o kelimeyi kullanmıyorum? Mesela veda kelimesi hiç sevmediğim kelimelerden bir tanesidir. Hayatta veda diye bir şeye inanmıyorum. Öyle bir şeye inanmıyorum. Bitmesi gereken şeyler biter, onun yerine başka bir şey başlar. Ne bileyim, bir yerden ayrılırken evet üzülürsünüz ama bir yere kavuşacaksınız. Başka bir yerde bir sevinç yaşayacaksınız. Orada yüklediğiniz anlam çok önemlidir. Kıymetli bir kelimedir veda. Çok kıymetlidir çünkü bir tarafında hüzün vardır, bir tarafında mutluluk vardır ve iki güzel duyguyu yaşatır size. Bu yüzden de ben bu sonlu şeylere çok inandığımı söyleyemem. Çok değil, hiç inanmıyorum. Ve şöyle bir bakıyorum.

bir isim yaparsa var ya, hiçbir yerde çalışmana gerek yok. Ne bileyim, günde 4 saat açık tutarsın kafeyi. Herkes bilir o saati, gelir. Oo, vallahi çok güzel ya. Şimdi efendim, Şükran'dan fotoğraf gelmiş. Ay, çiçeklerin içerisinde. Bu benim sevgili Özlem Ayran. Ay maşallah. Bu çiçekler gerçekten var mı Şükran? Yapay zeka değil değil mi? Nasıl çiçekli bir bahçedesiniz? Çok güzelsiniz maşallah. Maşallah. Ve sesine yüreğine sağlık ablacığım. Yoruldum, pause. Vallahi bir de fotoğraf göndermiş ki görmeyin. Görmeyin bence. Çok güzel. Sesine yüreğine sağlık ablacığım. Yoruldum, pause düğmesine bastım. Yarın görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Kahvemi yaptım. Oh mis. O zaman ben de bir yudum daha alayım. Çok soğumuş kahve. Ama kahvem hala güzel. Ve Gülşadiye'den bir mesajımız var. Tamer Bey ile Günay Hanım'ın düğünü burada Avusturya'da yapıverelim. Almanya uzak, Fransa'da uzak. Burası tam orta. Çok güzel olur. Kavuşun artık. Ya Gülşadiye, hayır ya. Onlar yoklar belki de. Öyle iki tane insan yok belki de. Belki de bizi kandırıyorlar. Belki aşık bile değiller. Kafaları kurcalayalım biraz. Şimdi Gülşadiye demiş ki, ben de bahçedeki ıvır zıvır koyduğumuz ardiye var. Biraz temizlik yapayım, bisikletime binip Demet'e giderim belki. Yağmur yağmazsa. Git git. Vallahi çok güzel. Biraz da içeri girmek istemiyor canı. Ne bileyim, belki bir şeye sıkılmış olabilir. Sen bir git. Bin bisikletine git. Selma'cığım merhaba. Salzburg'a sevgiler, selamlar. Ya özletiyorsunuz kendinizi. Merhaba Özlem ablacığım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ne iyi ettin de yazdın. Şimdi ben de Mebrure'den değilim. Mebrure benim var ya, favorim. Şu anda Mebrure'yi dinliyorsunuz zaten. Zaten değilim. Çok acayip bir şarkı ya. Dur hemen yazayım. Mebrure. Bütün şarkılarını arşivime aldım. Değilim. Hemen aldım sıraya. Bu çalışmayla da aranızdan ayrılayım. Yıldız'cığım inşallah iyi gelir. Öpüyorum seni. Çok geçmiş olsun. Programdan sonra ne olursun, sessiz bir ortama geç. Mebrure'yi dinledikten sonra lütfen, rica ediyorum. Bir an önce iyi olmanı diliyorum, dua ediyorum. Bütün hastalarımıza dua ediyorum. Ama bugün Yıldız'ın başı çok ağrıyordu. En çok ona dua ediyorum. Bir an önce iyileş inşallah. Bir atış serbest mesajımız daha var. Meftun musun yolcu, yoksa mecnun mu? Belirli olan bir şeye nokta koyulabilir ama belirsiz olan, ses çıkmayan, askıda olan şey, çok özür dilerim, zaten başlamadan bitmiş midir? Beni sonlar üzmez, belirsiz olunduğu zaman daha çok üzer. Çünkü bu duyguyla baş edemiyorum. Acabalar kafamı yoruyor. Şimdi bu atış serbeste diyorum ki, bugün işleyeceğim konu buydu. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Aslında tam da cuk diye oturmuş ama vaktim yetmedi. En kısa sürede atış serbest sahibi olan yol arkadaşım da inşallah yayında olur o gün. Ben özellikle haber veririm hatta. Bu konuyu işleyeceğiz. Bu konu sadece sana dert olmuyor. Noktalar değil de belirsizlikler, kararsızlıklar bizden alıyor. Aslında her şey bir karara bakıyor. İnşallah en yakın sürede bu konuya döneceğim. Bugün hazırlanmıştım ama vakit yetmedi. Vakit dediğiniz şey böyle bir şey işte. Sesine emeğine sağlık canım ablam, iyi geldin. Yorgunluğumu unutturdu kadife sesin. Allah izin verirse yine yeniden sesinde olurum demiş Demet. Demet'ciğim çok öpüyorum seni. Gül annem bekliyorum, çayın suyunu hemen koyuyorum. Hadi gel. Oh mis. Ya böyle şeyleri çok kıskanıyorum. Hem de çiçekler, dert varsa derman az, ileride bekler. Hey abla, yapay zekayız biz. Yok Tamer, sizi tanıdığımda yapay zeka yoktu. Yani daha icat edilmemişti. Siz başka bir şeysiniz. İnsan bir kavuşmak için bir şey yapar.

yapar canım ya. Kızdırmayın beni, kavuşun artık. Gülşen Rüya abla teşekkürler. İlk davetliler arasına girdim. Ha, olacak mı yani? Buradan olacak, olacak mı? Avusturya'da mı yapıyorsunuz? İnşallah ben de gelirim. Ya da oradan böyle görüntülü bağlanırsınız. Aa, ne güzel olur. Kavuşmak isteyip de kavuşamayanlar kavuşsunlar arkadaşlar. Kavuşmak için bir şeyler yapsınlar. Öyle tembel tembel oturup da beklenmez. Biraz bir şeyler yapılır. Değil mi? Ben teşekkür ederim Yıldız'cığım. Bak, dediklerimi unutma. Bir de şöyle bir şey var. Beyine şöyle bir emir gönder. Biraz zor şiddetli ağrılarda ama bir dene bakalım. Başarılı olacak mı? Mutlaka ekrandan uzak kalıyorsun. Sessiz bir ortamdasın. Ve biraz rol yap ya. Azıcık rol yap. İyiyim, çok iyiyim. Böyle kendi kendine söyle bunları. Biraz uzun süre bu role kaptır kendini. Bu çok işe yarayan bir yöntem. Sık sık yayınlarda söylüyorum. Bir kere daha söylüyorum. Bir dene, çünkü beyin bunu doğru olarak algılıyor, emir olarak algılıyor ve şiddetli ağrılarda yani etkili olur mu? Bir deneyelim, bakalım sen de etkili olacak mı? Çok geçmiş olsun diyorum. Ve eli değdiği yer hayat buluyor diyen Şerife, Demet'e söylemiş bunu. Şerife'ye çok güzel bir şey yapmış. Bende de var vallahi bir sürü. Çok çok acayip sanatkar bir kadın ya. Sesine sağlık gülüm, çok iyi geldin diyen Şerife'ye çok öpüyorum seni yüreğinden. Ve çok teşekkür ederim ablam, harika bir programdı. İlaç gibi geldin. İlaç gibi. Efendim, yarın yine aynı saatte görüşelim, tamam mı? Ben yine mikrofon başında olacağım. Aynı saatte ve sizi bekliyor olacağım. Lütfen radyonuz açık olsun. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Sürçülisan eylediysem, bilmeden istemeden kalp kırdıysam, bir eksiğim bir kusurum olduysa bağışlayın, ben de insanım. Bazen hatalar yapabiliyoruz. Ve hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşelim. Lütfen görüşelim. Viyana FM'de kalın. Sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e. Artık dilimde tüy bitti. Lütfen gidin. Rica ediyorum, gidin. Her biriniz bir kere gitseniz, bana bir fotoğraf gönderseniz, Allah için beni çok mutlu edeceksiniz. Sonra ben size çok çok dua edeceğim. Falan filan fişmekan. Çünkü bu programlarda sizlerle buluşmamı sağlayan köprülerimiz onlar. Nova Süpermarket'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili güzel bir yaşam diliyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e. Hemen bir yudum alayım Pindrinks'imden. Çok güzel. Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturan radyoma teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Hepiniz çok güzeldiniz. Yarın yine yeniden görüşelim. Geç kaldım ama güzel bir yayında. Emeğine yüreğine sağlık gülüm diyen Gülşadiye'ye. Ne diyoruz Gülşadiye? Hayatta hiçbir şeye geç kalmıyoruz. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Tamam mı? İyi ki geldin, iyi ki vardın. Emeğine yüreğine sağlık ablam, yarın görüşürüz demiş Emine Sultan. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yıldız'ın isteğiyle programa mola diyoruz. Yarın görüşürüz.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Erdoğan'dan gurbetçilere yatırım çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yerleşme ve yatırım yapma çağrısında bulundu. Erdoğan, yurt dışında yaşayanların belirli şartları karşılamaları halinde yurt dışı gelirleri için 20 yıl boyunca Türkiye'de vergi ödemeyeceğini açıkladı. Tirol'de kan stokları alarm veriyor. Tirol eyaletinde yaz tatili dönemi ve sıcak hava nedeniyle kan bağışlarının azalması kan stoklarını kritik seviyeye düşürdü. Kızıl Haç, hastanelerin ihtiyaç duyduğu bir ünite kanın çok altında kalındığını ve mevcut stoğun yaklaşık 600 ünite olduğunu açıkladı. Yetkililer, ameliyatlar ve acil müdahalelerin aksamaması için tüm kan gruplarının acilen bağış yapılması çağrısında bulundu. İş ilanlarında maaş bilgisi zorunlu oluyor. Avusturya'da iş ilanlarında maaş bilgisinin açıkça belirtilmesini zorunlu hale getirecek yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni kurallara göre işverenler ilanlarda başlangıç maaşını veya maaş aralığını paylaşmak zorunda olacak. Çalışanlar ayrıca kendi ücretlerini benzer pozisyonlardaki maaşlarla karşılaştırabilecek. Düzenlemenin amacı ücret şeffaflığını artırmak ve maaş eşitsizliğini azaltmak. Kurallara uymayan işverenlere ise para cezası uygulanması planlanıyor. Öber Östereç'te fırtına hayatı felç etti. Yukarı Avusturya eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 40 bin hane elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar birçok bölgede hasara yol açarken ulaşımda da aksamalar yaşandı. Yoğun ihbarlar nedeniyle itfaiyenin alarm sistemleri geçici olarak devre dışı kaldı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. 40 yılın en büyük gaz üretimi başladı. Avusturya Enerji Şirketi OMV, Vitahu bölgesinde son 40 yılın en büyük doğalgaz keşfi olarak gösterilen sahada üretime başladı. Yerli doğalgaz üretiminin gerilediği ve mevcut rezervlerin sınırlı kaldığı bir dönemde devreye alınan yeni saha, Avusturya'nın enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Viyana'da sıfır emisyon yolu projesi büyüyor. Viyana Belediyesi'nin 2040 yılına kadar iklimde nötr bir şehir olma hedefiyle başlattığı sıfır emisyon yolu projesine 50 şirket katıldı. Proje kapsamında 5,1 milyon kilometrelik emisyon azaltımı sağlanırken yaklaşık 2000 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Fosil yakıt kullanımını azaltmaya amaçlayan proje, çevreyi korumanın yanı sıra şehirde yaşam kalitesini artırmaya hedefliyor. Türk restoranına çirkin saldırı. Salzburg'da hizmet veren bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Restoranın camlarına ve duvarlarına Nazi sembolleri çizildi. İşletme sahipleri olayı polise bildirirken, yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Allensteig bölgesinde bir otomobille trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki bir çocuksa ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Türk kökenli Türk hakem, Avusturya'da elit kategoriye yükseldi. Avusturya Futbol Federasyonu Türk kökenli hakem Çağrı Demir'i elit kategoriye yükseltti. 2015 yılından bu yana Viyana Hakemler Kurulu'nda görev yapan 28 yaşındaki Demir, son iki sezonda başarılı performansıyla dikkat çekti. Bu terfiyle birlikte Demir, 2026-27 sezonundan itibaren Avusturya 2. Bundesliga maçlarını yönetecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.
3: Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gece.

de kaçmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Evet efendim, hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Çok güzel bir çalışmaydı. Sıla Şahin, Samet kardeşler düştüm bir anda. Radyonuzda oldu. Haftanın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Pazartesi akşamında 8 Haziran 2026 tarihler ve Akif Özcan mikrofonda 2 saat boyunca en güzel şarkıları sizlerle paylaşacağız. Keyifli, güzel bir program olsun istiyorum. Hafta sonu umarım güzel geçmiştir sevgili dinleyiciler. Yeni haftanın da hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Güzel mesaj ve isteklerinizi WhatsApp üzerinden özellikle bekliyorum. +43 660 130 1979 +60 130 1979'dan gönderin gelsin efendim. Ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Takip ve mesajlarınızı Instagram üzerinden de gönderebilirsiniz. Yolda olanlara iyi yolculuklar, esnaflarımıza bol kazançlar, evde olanlara iyi istirahatler. Her şey gönlünüzce olsun. O zaman güzel bir şarkıyla devam edelim. Baran Mengüç ve Selin Sana isimli şarkısı şimdi radyolarınızda olacak. Güzel mesajlar daha ilk dakikalardan ekranıma düşmeye başladı. Zeynep Yücel müdürüm geldim diyor İstanbul'dan güzel mesajıyla. Çok teşekkürler, hoş geldin, sefalar getirdin sevgili Zeynep. Umarım iyisindir. Güzel şarkılar senin için de gelecek. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor Nedim Soylu. Selamlar Hainburg'a'da. Ayten Tuna İstanbul'dan müdürüm hayırlı akşamlar, nasılsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar, gayet iyiyim, şükürler olsun, umarım sizler de iyisinizdir. Güzel şarkılar sizin için de gelsin. Ayten Hanım'a da sevgiler. O zaman Baran Mengüç ve Selin Sana.

Deli Kız ve Buray kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Güzel mesaj ve istekleriniz bana ulaşmaya devam ediyor. Her biri için çok çok teşekkür ediyorum. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Fenerbahçe'de yeni başkanlık seçimi yapıldı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı efsane başkan Aziz Yıldırım oldu efendim. Yanılmıyorsam 8 yıl aradan sonra tekrar Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olarak seçildi. Tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah yeni sezon tüm takımlarımız için güzel olur. Bilenler bilir, ben Galatasaraylıyım. Ama istiyorum ki Süper Lig'de, tabii ki kendi takımım ama diğer takımlarda çok başarılı olsunlar. Güzel bir futbol izleyelim. Daha çok böyle fair play ile, böyle bir centilmenliğin olduğu, futbolun daha çok konuşulduğu, sakatlıkların az olduğu, hatta hiç olmadığı inşallah güzel bir sezon olur. Ya da ufak tefek böyle minik sakatlıklarla dolu dolu böyle sağlıklı, keyifli bir sezon geçirirler futbolcular ve bizlere de güzel bir seyir zevki yaşatırlar. Bu çok önemli. Sporun dostluk içerisinde, ahlak içerisinde, efendim mücadele içerisinde geçtiği güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum. Bizler de bu takımlara gönül vermiş taraftarlar olarak birbirimize böyle çok düşmeden ama tatlı atışmalar içerisinde inşallah rekabet dolu böyle güzel bir sezon yaşarız diyorum sevgili dinleyiciler. O yüzden bütün takımlara yeni sezonda şimdiden başarılar diliyorum. Bir yandan milli takımımızın tabii Dünya Kupası hazırlıkları tamamlandı. Artık ilk maçımıza inşallah çıkacağız sevgili dinleyiciler. Millilerimiz hazırlık maçında her iki rakibini de yenmeyi başardı. 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile oynadı millilerimiz hazırlık maçında 4-0'lık net ve çok iyi bir galibiyet aldı. İkinci hazırlık maçımız Venezuela ile Amerika'da oynandı ve bu maçı da 2-1 ile geçmeyi başardı sevgili dinleyiciler milli takımımız. Ve Dünya Kupası'nda D grubundayız. Avustralya ile oynayacağız 14 Haziran'da sevgili dinleyiciler. Ardından 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacağız ve ardından son maçımızı da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız sevgili dinleyiciler 26 Haziran'da. İnşallah bu grupta güzel başarılar elde ederiz, iyi galibiyetler alırız. Umarım bu hazırlık maçları bizim için hem çok motivasyon olur hem de eksiklerimizi gördüğümüz maçlar olarak geride kalmış olur. Ve önümüzdeki maçlarda başarılarımızı inşallah çok daha yukarılara tırmandırırız diyorum değerli dinleyicilerim.

Evet, Viyana FM'de kaliteli müzik adresinde Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar müdürüm, nasılsın diyor. Kulağım sende, sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Keyifli bir akşam diliyorum demiş sevgili Bediye. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, ben de sana hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum, gayet iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Her şey

Önce olsun. Sıradaki çalacağım şarkı sana, ailene, evladına, sevdiklerine, sevenlerine de armağan olarak gelsin. Hayırlı akşamlar Akif'ciğim diyor. Kemal Açıkgöz Bels'ten gönderiyor. Ben de buradan Kemal Bey'e, eşi Nesin Hanım'a selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Sıradaki şarkıyı kendilerine de armağan olarak gönderiyorum. Nedim Soylu, yolda bizi takip eden dinleyicilerimizden bir kez daha buradan kendisine iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Yoldan bir manzarayla da şimdi bir mesaj iletmiş. Harikasınız o zaman. Şimdi Manifest ve Rüya, Viyana FM'de Akif Özcan'da sizinle buluşsun. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programa devam edelim. Artı 43 660 130 1979'dan da istek ve mesajlarınızla sizleri bekliyoruz.

Derya Ulu ve Celil Yavuz düzenlemesiyle Yakıyorlar isimli bu güzel çalışma kulaklarınızda oldu. Akif Özcan'lısınız. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla pazartesi akşamında programımız devam ediyor. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresi Viyana FM'de sizlerle birlikteyiz efendim. Artı 43 660 130 1979'dan da güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de programımıza tabii ki davet ediyoruz efendim. Gönderdiğiniz güzel mesajlar için de çok teşekkürler. Mustafa Çatalkaya selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum müdürüm demiş. Aleykümselam, çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Bir Rafet El Roman şarkısı çalabilirsem memnun olurum, tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demiş. Ne demek? Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Çatalkaya'ya da. Bir Rafet El Roman şarkısı da listemize dahil edeceğiz. Az sonra hep birlikte dinleyeceğiz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçilere yatırım çağrısı yaptı. Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlarına ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yerleşme ve yatırım yapma çağrısında bulundu. Erdoğan, Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin, sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun dedi. Türkiye'ye yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek açıklamasında bulundu sevgili dinleyiciler. Sizler bu konularda neler düşünüyorsunuz? Varsa düşünceleriniz bunları yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Instagram'da Viyana FM sayfamızda bu haber yer alıyor. Bu haberin altına düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. İsterseniz radyomuza da mesaj olarak gönderebilirsiniz. Tercih sizin. Tuğçe Hanım iyi akşamlar. Biz de buradayız Salzburg'dan, sevgiler diyor. Ceren Sagu'dan Yemin Olsun şarkısını rica etmişler. Önce o güzel şarkıyı dinleyelim, ardından da bir Rafet El Roman şarkısı göndereceğiz. Hepinize mutlu akşamlar. Akif Özcan Viyana FM'de devam ediyor.

Allah Allah. Harika şarkılarla Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Evet, Avusturya'da iş ilanlarında maaş bilgisinin açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirilecekmiş. Bununla ilgili bir düzenleme hazırlanıyormuş. Yeni kurallara göre işverenler ilanlarda başlangıç maaşını veya maaş aralığını paylaşmak zorunda olacaklar. Çalışanlar ayrıca kendi ücretlerini benzer pozisyonlardaki maaşlarla karşılaştırabileceklermiş. Düzenlemenin amacı ücret şeffaflığını artırmak ve maaş eşitsizliğini azaltmak. Kurallara uymayan işverenlere ise para cezası uygulanması planlanıyormuş. Hadi hayırlısı bakalım. Avusturya Enerji Şirketi OMV Vittau bölgesinde son 40 yılın en büyük doğalgaz keşfi olarak gösterilen sahada üretime başlamış efendim. Yerli doğalgaz üretiminin gerilediği ve mevcut rezervlerin sınırlı kaldığı bir dönemde devreye alınan bu yeni saha Avusturya'nın enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlamayı da hedefliyormuş. Hadi hayırlı olsun inşallah. Devam. Harika şarkılarla Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Geride Baran Mengüç'ü bıraktık Çay Karam isimli güzel şarkısıyla. Şimdi Zeynep Bastık ve Misafir şarkısıyla devam edeceğiz. Siz de güzel mesaj ve isteklerinizle bana ulaşmaya devam edebilirsiniz. +43 660 130 1979 WhatsApp hattımız.

Özcan Deniz ve Derin Duygular remix versiyonuna kulaklarınızda oldu. Herkese mutlu akşamlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Tolga 11. Viyana'dan selam abi. Şarkılar yine her zamanki gibi çok güzel diyor. Arkadaşlar Simmering'de oturduk seni dinliyoruz demiş. Sefo'dan bir şarkı söylersen seviniriz. Ortam fena olur demiş. Eyvallah. Gelecek tabii ki. Tüm arkadaşlarına selamlar sevgili Tolga. 11. Viyana'ya selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. İyi ki varsınız. Melisa Hanım Düsseldorf'tan, Almanya'dan selamlar diyor. Sizleri keyifle dinliyoruz. Kulaklıkta dinliyorum şu anda. Bir yandan da yürüyüş yapıyorum demiş. Harikasınız. Güzel bir şarkı benim için de çalarsanız sevinirim diyor. Mümkünse Simge'den bir şarkı demişti. Ben de aldım listeye göndereceğim. Ardından Sefo isteği Tolga ve arkadaşlarına gelecek. Melisa Hanım Almanya'ya, Düsseldorf'e ve Almanya'da bizi dinleyen tüm gurbetçilerimize de selamlar.

Formuyla geldi. Sen benim olsan radyonuzdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sevgili Cansu, ben de buradayım Akif Müdürüm. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Bugün biraz geç kaldım diyor. Olsun, canı sağ olsun Cansu, hoş geldin. Güzel şarkılar senin içine gelsin. Nürnberg'den saygılar, selamlar Mesut, ben hayırlı akşamlar Akif kardeşim diyor. Eyvallah. Nürnberg'e bizden de selamlar Mesut Bey'e. Ailesine, sevdiklerine gelsin. Karakaş gözlerin elmas. Pau yorumuyla Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. 23. Viyana Mega Gastro ve Pinrings katkılarıyla +43 660 130 1979 WhatsApp hattımız.

Ne güzel. Pınar'a gel ki görem çok sevdiğimiz türkülerimizden bir tanesiydi. Murat Kurşun da yepyeni bir single olarak bunu yayınladı. Bu güzel eseri coverladı. Hayırlı uğurlu olsun sevgili Murat Kurşun'a da.

0: Akif Özcan.
1: Sarışın geliyor.
2: Aman da aman, Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Deniz Zeren ve Yak şarkısına hep birlikte kulak verdik. Şimdi Sarışın ve Fariz İlyas'la devam edecek program. Mehtap Hanım iyi akşamlar demiş. Tüm Viyana FM dinleyicilerine, özellikle hanımefendilere sıradaki şarkı istiyorum diyor. Ben de bu güzel şarkıyı tüm hanımefendilere özellikle armağan olarak göndereceğim. Artı 43 660 130 19 79 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattınız.

Viyana FM. Evet, Mega Gastro ve Pindirings ile devam ediyoruz. Sırada bu güzel çalışmamız var. Fariz İlyas'tan Sarışın'ı dinleyeceğiz. Viyana FM'de Akif Özcan'a Mega Gastro ve Pindirings ile devam edeceğiz.

Cansever ve Benim Rüzgarım radyolarınızda oldu. O da geçtiğimiz dönemlerde bir rahatsızlık geçirmişti ama şu an çok daha iyi diye biliyorum. Allah şifalar versin kendisine. Selamlar, saygılar, harikaydın, severek dinliyoruz, seviliyorsun demiş Sabri Salih. Eyvallah Sabri Baba. İsveç'e, Malmö'ye de selam, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şarkılar tabii ki senin içine gelsin. Yavaş yavaş vedaya doğru yanaşıyoruz. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla. Sevgili Umut Akif Bey, iyi akşamlar. Innsbruck'tan sevgiler, dağların arasında arabayla turluyoruz demiş. Ve radyonun sesini olabildiğince açtım. Çok güzel bir şarkı. Benim için de çalarsan sevinirim demiş. O zaman bu güzel şarkı bence yolculukta çok güzel eşlik edecek diye düşünüyorum. Armağan olsun yoldaki tüm dinleyicilerimize de iyi yolculuklar.

Hayranım aşkım ve Dodo radyonuzda oldu. Yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Mehmet Fatih Bir Güzeli Sevdim'le şimdi kulaklarınızda olacak. Tüm sevenlere, yaralı yüreklere özellikle armağanımız olsun. Yavaş yavaş vedaya doğru ilerlerken şöyle biraz duyguları tavan yaptıralım. Evet Cenk Bey, iyi akşamlar. Canım biricik sevdiğim Zeynep'e buradan selam, Köln'e sevgiler gönderiyorum demiş. Onu çok seviyorum. Daim olsun.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Taner Çalık kulaklarınızda oldu. Çok güzel çalışması. Topyekün radyonuz Viyana FM'deydi efendim. Bu akşam burada noktalıyoruz. Pazartesi akşamında Viyana FM'de Akif Özcan mikrofondaydı. Velse Onur Bey'e selamlar gönderelim. Kral iyi yayınlar demiş. Sona yetiştik, eyvallah. Canı sağ olsun. Geç olsun, temiz olsun. Her zaman bekleriz. Ece Hanım'a İstanbul'a sevgiler gönderelim. Akif Bey iyi geceler. Programınız gerçekten harika diyor. İstanbul'da sizleri dinliyoruz. Günün yorgunluğunu ancak sizin o güzel şarkılarınızla, muhabbetinizle atlatıyoruz. Kahvemiz eşliğinde ne kadar güzel. Afiyetler olsun. Güzel bir geceniz olsun inşallah. Yarın yine müsait olan herkesi beklerim. Viyana FM'de hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de sizlerle birlikteyiz. Değerli sponsorlarıma, sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindirings ailesine ve tabii ki 23. Viyana Mega Gastro'ya çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.
0: Akif Özcan.

0: Altifösjan.
1: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Erdoğan'dan gurbetçilere yatırım çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yerleşme ve yatırım yapma çağrısında bulundu. Erdoğan, yurt dışında yaşayanların belirli şartları karşılamaları halinde yurt dışı gelirleri için 20 yıl boyunca Türkiye'de vergi ödemeyeceğini açıkladı. Tirol'de kan stokları alarm veriyor. Tirol eyaletinde yaz tatili dönemi ve sıcak hava nedeniyle kan bağışlarının azalması kan stoklarını kritik seviyeye düşürdü. Kızılhaç, hastanelerin ihtiyaç duyduğu bir ünite kanın çok altında kalındığını ve mevcut stoğun yaklaşık 600 ünite olduğunu açıkladı. Yetkililer, ameliyatlar ve acil müdahalelerin aksamaması için tüm kan gruplarının acilen bağış yapılması çağrısında bulundu. İş ilanlarında maaş bilgisi zorunlu oluyor. Avusturya'da iş ilanlarında maaş bilgisinin açıkça belirtilmesini zorunlu hale getirecek yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni kurallara göre işverenler ilanlarda başlangıç maaşını veya maaş aralığını paylaşmak zorunda olacak. Çalışanlar ayrıca kendi ücretlerini benzer pozisyonlardaki maaşlarla karşılaştırabilecek. Düzenlemenin amacı ücret şeffaflığını artırmak ve maaş eşitsizliğini azaltmak. Kurallara uymayan işverenlere ise para cezası uygulanması planlanıyor. Öber Östereç'te fırtına hayatı felç etti. Yukarı Avusturya eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 40 bin hane elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar birçok bölgede hasara yol açarken ulaşımda da aksamalar yaşandı. Yoğun ihbarlar nedeniyle itfaiyenin alarm sistemleri geçici olarak devre dışı kaldı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. 40 yılın en büyük gaz üretimi başladı. Avusturya Enerji Şirketi OMV, Vitahu bölgesinde son 40 yılın en büyük doğalgaz keşfi olarak gösterilen sahada üretime başladı. Yerli doğalgaz üretiminin gerilediği ve mevcut rezervlerin sınırlı kaldığı bir dönemde devreye alınan yeni saha, Avusturya'nın enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Viyana'da sıfır emisyon yolu projesi büyüyor. Viyana Belediyesi'nin 2040 yılına kadar iklimde nötr bir şehir olma hedefiyle başlattığı sıfır emisyon yolu projesine 50 şirket katıldı. Proje kapsamında 5,1 milyon kilometrelik emisyon azaltımı sağlanırken yaklaşık 2000 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Fosil yakıt kullanımını azaltmaya amaçlayan proje, çevreyi korumanın yanı sıra şehirde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Türk restoranına çirkin saldırı. Salzburg'da hizmet veren bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Restoranın camlarına ve duvarlarına Nazi sembolleri çizildi. İşletme sahipleri olayı polise bildirirken, yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Allensteig bölgesinde bir otomobille trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki bir çocuksa ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Türk kökenli Türk hakem, Avusturya'da elit kategoriye yükseldi. Avusturya Futbol Federasyonu Türk kökenli hakem Çağrı Demir'i elit kategoriye yükseltti. 2015 yılından bu yana Viyana Hakemler Kurulu'nda görev yapan 28 yaşındaki Demir, son iki sezonda başarılı performansıyla dikkat çekti. Bu terfiyle birlikte Demir, 2026-27 sezonundan itibaren Avusturya 2. Bundesliga maçlarını yönetecek.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
0: Viyana FM haberi. Viyana FM.

Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.

0: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
1: Her zaman
0: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
1: yayındayız.
0: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz saatlerimiz 21-22 ve an itibariyle birazcık rötarlı da olsa sizlerle birlikteyiz. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Emre Fel bizlerle birlikteydi. Bugün farklı bir giriş oldu.

Hemen günün sorusunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Israrcı olmak başarıya mı yoksa hayal kırıklığına mı daha çok götürür? Neden diye sorduk. Israrcı olmak başarıya mı yoksa hayal kırıklığına mı daha çok götürür? Neden diye sorduk siz değerli dinleyenlerimize. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Ercan Demirel bizlerle birlikte olacak. Elveda deme bana diyelim ardından. Sizden gelenlerle ve gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi ve sıra gecenin günün ilk şiirine geldi. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hemen şöyle gelen cevaplardan bir tanesiyle. Devam etmek istiyorum. Sevgili arkadaşım, meslektaşım Mihriban bizlere ulaştı. Israr hayal kırıklığıdır. Fakat kontrollü ve istikrarlı azim başarıya götürür. Israrın dozu da azim ile arsızlık arasında bir ibredir. Tutturmak lazım demiş. Değil mi? Bir şeylere ısrar ediyorsun. Aslında haklı tarafların da var ama karşı taraf bunu kabul etmek istemiyor. Ya da gerçekten göremiyor, kabul edemiyor. O zaman da bir şeyleri yakasını salmak lazım. Çok da ısrarcı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşı tarafın gözünde ukala, arsız vesaire vesaire oluyorsun ve işin sonunda kaybeden, en kötü olan her zaman sen oluyorsun. Bu arada hani sadece ikili ilişkilerde değil, vicdanen de bir şeylere ısrar etmemek, ısrarcı olmamak gerekiyor. Sen belki birileri tarafından gözükmek için, belki işte sana geçmişte yapılanları bildiğin için vicdanını rahatlatmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama karşı taraf bunu görmeyip senden bunu isteyen mi vardı, senden şunu isteyen mi vardı vesaire gibi tavırlar sergileyebiliyor. Yani senin görüşlerini, senin bir şeyleri kendin için yapmış ya da yapıyor olma ihtimalini asla göz önünde bulundurmuyor. Tamamen kendi kurduğu küçük dünyasında yaşayıp bitirip her şeyi geri kalan herkesin bir boyundurluk altında kendi emrince hareket etmesini bekliyor. Burada da insani ilişkiler devreden çıkıyor. Dolayısıyla bazen ısrarcı olmak iyidir ama konu çok önemli abi. Yani kendi ayakların üzerinde durmak konusunda ısrar edeceksin. Ama biri bir şeyleri yaptığın, bir şeyleri görmüyorsa o konuda da ısrar etmeyeceksin. Oralı olmayacaksın. Kulak asmayacaksın. Sen de onu görmeyeceksin. Sonuçta herkes görmek istediğin kadar var. Görmek istediğin kadar ve gördüğün kadar var. Dolayısıyla her şey aslında biraz da bizim elimizde. Efendim, günün ilk şiirini sizlerle paylaşalım. Ardından devam ediyoruz.

Yorgunum bu ara. Dertliyim. Hani dokunsan, dokunsan ağlayacak gibiyim. Yorgunum bu ara. Dertliyim. Ben kendimi bilmez miyim? Kapatıp gözlerimi, unutmak istiyorum her şeyi. Güneş doğmasın mesela. Yaşamak olmasın mevsimleri. Ben bilmez miyim kendimi? Yorgunum bu ara. Kestiremiyorum olup bitenleri. Gözümde akıtacak yaş kalmadı artık. Yüreğimin derdi haddinden fazla. Yorgunum, yorgunum ve yalnızım bu ara. Gözlerim arar oldu gidenleri. Ben bilmez miyim kendimi? Bilmez miyim beni benden edenleri? Beni benden edenleri.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ve sevgili Dinçer bizlere ulaşmış. Selamlar abi, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Sorunun cevabına girecek olursak, inatçı olmak tabii ki de insanı başarıya götürebilir. Ama hangi konuda ve hangi konumda itiraz ettiğine bağlıdır. Bazen de insana ısrar etme hakkı, kendi doğru sandığının yanlış olduğunu gözüyle görme hakkı tanınmalıdır. Öyle sürekli birilerinin bir şeylerin üstüne titremesiyle kimse bir yere varamaz. Bunu kabul etmek gerektiğini düşünen taraftayım demiş. Kesinlikle katılıyorum. Yani insan bunu belki bir zamana kadar fark edemeyebiliyor. Yani güzel üstüme titriyorlar vesaire olabiliyor ya da öyle zannediyor, ne bileyim. Sonrasında bunun böyle olmadığını fark edince ya da işin artık farklı boyutlara ulaştığını fark edince, dur deyince, kötü olan o oluyor. Çok garip. Yani bu konu aslında derin bir konu. Uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Soruyu biraz da o yüzden seçtim. Bakalım gelen cevaplar üzerinden yorum yapmaya çalışacağım. Aslında cevaplar da az çok belli. Aynı minimalde cevaplar geleceğine adım gibi eminim. Ama esas mesele, bunun böyle olması gerektiğini ne kadar farkında olarak yaşıyoruz hayatımız içerisinde, mevzu o. Efendim, Ferah Zeydan bizlerle birlikte olacak. Yanlışı senle diyelim ardından. Ajda Pekkan gelsin. Oyalama beni diyelim, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. Selamlara, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Arabesk saat için burada olduğumu belirtmek isterim. Oralar ayrı bir keyifli oluyor demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Vallahi ben de arabesk saatinden ayrı bir keyif alıyorum. Yani şu sıra özellikle koparan şova aşırı ihtiyacım olduğu ve aşırı özlediğim bir dönemdeyim. Daha doğrusu özlediğim için ihtiyaç duyduğumu hissettiğim bir dönemdeyim. Abi hep diyoruz ya. Hani gözyaşı kadar tebessüm de, dert kadar neşe de hayatın içinden diye. İkisinden birinden çok uzun süre uzak kalınca olmuyor ya. Yani istiyorum şöyle bir gündüz mizah programı yapayım, güleyim, güldüreyim, akşam geleyim burada yine yapacağımı yapayım falan. Bu ara o moddayım. Yani koparan şovla kafayı bozdum. Arabeskten de aynı tadı alıyorum aslında. Dolayısıyla hani ritimli arabesk yayınladığım için aynı tadı alıyorum. Arabesk dinlemek, arabeski arabesk saymayarak, öyle düşünmeyerek dinlemek bana iyi geliyor. O yüzden birçok dinleyenim gibi ben de işin bu kısmından ayrı bir keyif alan taraftayım. Alişan bizlerle birlikte olacak. Yalan oldu diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru gelmekteyiz. Hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım hele bana kulak veriyor. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Selam, hoş geldin gönüldaşım. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi akan bir yayın olsun. İkinci saati merakla beklemekteyim. Bakalım neler olacak. İkinci saatin tüm şarkıları bugün sana gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ve soruya cevap olarak, ısrar tek başına ne bir başarıdır ne de hayal kırıklığı sonucu bekleyen, doğru hedefte ısrar edip etmediğimizdir. Özür dilerim. Sonucu belirleyen, doğru hedefte ısrar edip etmediğimizdir. Bazen kazanmak için devam etmek, bazen de bırakıp yön değiştirmek gerekir. Sevgilerim ne diyor? Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Özellikle ikinci saatimizdekiler. Efendim, ayna bizlerle birlikte olacak. Benim en sevdiğim, hani çok da öyle büyük ayna fanı değilim ama bir gün bir yerde ayna dinlemem gerekse ya da duysam, kesmeden dinleyeceğim o şarkı bu şarkıdır. Severek ayrılanlar diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Viyana FM.

Evet, çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Uzun zaman sonra aynaya kulak verdik. Sevgili Pınar Hanım bizlere ulaşmış. Merhabaları, yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar sizlere armağanımız olsun. Severek dinliyoruz. Israrcı olmak insanı başarıya götürmez, hatta bazen başarıdan da uzaklaştırabilir. Sadece dik duruşlu olmak yeterlidir. Birilerinin ısrarlarını zaman zaman göz ardı edebileceksin ki kendinin farkına varasın. Eğer sen iyiyken, yanında olanlar kötüyken yoklarsa, kıymet bilinmiyorsa, yaptığın göze gözükmüyorsa, dur demeyi bilecek olan yine sensin. Kimseye durduğu yerde aydınlanma gelmez. Her şeyin fazlası zarar diyerek mesajını sonlandırmış. Biz bunu da bekliyoruz ama ya, yani o da elbet değişir, şöyle olur böyle olur falan. Ama bir taraftan da şey diyoruz, insan yedisinde neyse yetmişinde odur. Hani bu da geçmişten gelen bir söz ya. Ve atasözleri, deyimlere karşı hep şey diyoruz, işte vardır bir bildiği falan vesaire. Madem bu kadar inanarak söylüyorsun, insanın yedisinde neyse yetmişinde de aynı olduğunu, o zaman ya işte o da bir gün aydınlanır, şöyle olur, aydınlanır böyle olur, daha şöyle düşünür falan filan. Bunlar biraz boş beklentiler gibime geliyor açıkçası. Ve garip de olduğunu düşündüğüm bir durum bu. Efendim, Ayşe Tunalı bizlerle birlikte olacak. Saatler mi durmuş diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle, en sevdiğim saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşkı meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkı meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, ikinci ve son saatimizin startını güzel bir eserle verdik. Efendim, bu saatimizde biz değil daha çok şarkılar konuşuyor, onlar konuşuluyor biliyorsunuz. O yüzden hemen devam etmek istiyorum. Bu güzel eser kulaklarınızdayken şu anda gecenin, günün bu saatinde bizleri dinlemeye devam eden isimleri şöyle ufaktan bir görmek istiyorum. Artık nokta, emoji, ne olursa gönderin gelsin. Umut Kaya bizlerle birlikte olacak. Nasıl yaptım diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şöyle isimleri hızlıca saymak istiyorum. Peri Ana'nın bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Batu kardeşim annesiyle birlikte bizleri dinlemekte. Leyla Hanım ve Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selam evlat demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Hilmi bizlere kulak veriyor. Sevgili Kadir Hanım bizleri dinlemekte. Vahidin Bey ailecek bizleri dinliyor. Eyvallah, selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf bizleri dinliyor. Gönüldaşım bana kulak vermeye devam ediyor. Sevgili Bülent abimiz bizleri dinliyor. Güzel de bir soruyla geldi. Soruyu paylaşayım. Kendisine birazdan güzel bir eser göndereceğim. Selamlarımızı da göndermiş olalım. Hayırlı geceler kardeşim. Sizi başarı mı çok hırslandırır? Başarısızlık mı diye sormuş. Yani bunu günün sorusu gibi almayalım tabii ama. Günün sorusu belli. Bunu ben cevaplandırmış olayım. Ben başarının hırslandırdığı taraftayım. Yani bir şeyleri yapabildiğimi gördükçe, ulan bunu yaptıysam hani bunun bir üstü daha olur, neden olmasın diyen taraftayım. Tam tersi bana biraz tuhaf geliyor. Efendim, sırada yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu var. Geçmiyor zamanlar diyelim. Tekirdağ armağanımız olsun. Tekirdağ'da selamlarımızı göndermiş olalım. Önce Cengiz Kurtoğlu, ardından Ferdi Tayfur gelecek. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Kurtuğlu ardından Ferdi Tayfur geldi. Umarım iki eseri de keyifle dinlediniz. Hazır babalar resteline geçmişken Müslüm Gür sesle devam etmek istiyorum ama öncesinde şöyle mesaj attığımı bir kontrol edeyim. Sevgili Hülya Hanım bizlere ulaşmış. İyi yayınlar dilerim. Her akşam olduğu gibi elimizden geldiğince sizinleyiz. Bazı akşamlar sessiz sedasız dinliyor da olsak yine buradayız. Özellikle arabesk kısımları kaçmaz. Çünkü çok farklı eserler yayınlıyorsunuz. Verilen emeği hesap edemiyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne mutlu ki bize. Bu güzel düşüncelerinize layık olabiliyorsak tüm emekçiler bunun için aslında. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Baba Müslüm bizlerle birlikte olacak. Kendisini ve hayat arkadaşını rahmetle yad etmiş olalım. Bir kadeh daha ver diyelim. Müslüm Baba gelsin, ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sıra geldi gecenin son şiirine, ardından bir Orhan Gencebay çalışması bizlerle birlikte olacak. Sevgili Gürcan abimize ve Önkür ailesine armağan etmiş olalım bu güzel çalışmayı da. Şayet bizleri dinliyorsa selamlarımızla birlikte, biliyorsunuz. Orhan Gencebay eserlerini de kendisi için rezerve ettim birkaç programdır. Haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Sevdiğim, dinle beni. Dinle ve sözlerime inan. Dünya benim oluyor. Benim oluyor güldüğün an. Sevdiğim, dinle beni. Dinle ve sözlerime inan. Unutmam seni. Unutamam bedenden çıkmadan bu can. Sevdiğim, dinle beni. Dinle ve sözlerime inan. Uyumak nedir bilmiyorum geceleri. Sen olmadan dursun istiyorum zaman. Sevdiğim, dinle beni. Dinle de sözlerime inan. Bin bir türlü dertliyim. Sen yoksan yok bir ama. Sen yoksan yok bir derman. Yok bir derman.

Evet Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Eserle birlikte aranan kanda bulundu. Sevgili Gürcan abimiz de bizlere ulaşmış ve demiş ki iyi akşamlar kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Nasılsın, iyi misin? Valla mikrofon başındaysak her zaman iyiyiz abi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Orhan Baba eseri için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Valla böyle sürprizler sayesinde o gizli gizli dinleyenleri şöyle bir gün yüzüne çıkarıyoruz ufak ufak, iyi oluyor. Bülent abinin de bir isteği var. Birazdan onu yerine getireceğim ama öncesinde kendisine bir sürprizim var. Onun da öncesinde Mahmut bizlerle birlikte olacak. Adam gibi sev beni diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Mahmut kulaklarımızdaydı. Adam gibi sev beni dedik. Şimdi hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Bülent abim bana ulaştı. Kendisi özellikle arabesk müzik söz konusu olduğunda benim arşivimi, hafızamı zorlamaya çalışmayı çok seviyor. Yine öyle bir eserle gelmiş. Kardeşim yine dayanamadım. Program çok güzel, beni hüzünlendirdin. Vakit kalırsa Sedat Çağlar'dan Cehenneme Git çalışmasını rica ediyorum. Seviliyorsun benim kalbi güzel kadim dostum. Rabbime emanetsin demiş. Öyle güzel yazmışsın ki. İstemiş olduğun eserden önce bir eser de ben göndermek istedim. Bu eserler bizi zorlamaz biliyorsun. Ek işimiz değil, tek işimiz. Kocaman bir arşivim var. Ne ararsan var. Sıkıntı yok. Efendim önce Pınar Akın gelsin. Beni sevmek sana yakışır diyelim. Sevgili Bülent abim için gelsin. Ardından kendisinin isteği gelsin. Onun da ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çalışmalardan bir tanesiydi. Sedat Çağlar Cehenneme Kadar dedi. Umarım keyifle dinlediniz demeyeceğim çünkü çok da keyifliyken dinlenecek bir eser değil ama insanı uzaklara götürdüğü bir kesin. Tabii bu kadar içten git denilmesine rağmen ben biraz daha buralardayım. Sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Sevgili Bülent abiye çok teşekkür ediyorum bu arada uzun zaman sonra beni ve bizleri bu güzel eserle buluşturduğu için. Selim Toprak bizlerle birlikte olacak. Sevdalı Yüreğim diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatlere Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Son olarak Dubai için güzel bir eser göndermek istiyorum. Hakim bizlerle birlikte olacak. Güzel bir mezdek yapalım ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım, kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum.

0: Bilirsin beni işte. Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşkı meçhul sona erdi.
0: Aşkı meçhul. Damar üstüne.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık, eminim. Aşk senin adın.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.